0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. İslam ordusu Hayber önlerinde. Hayber'i kuşatma altında tutuyorlar. Hayber'in en büyük, en sağlam kalesi Natat'ı düşürmüşlerdi. Artık Hayber can evinden vurulmuştu. Ne denli direnirse dirensin, ne kadar dayanırsa dayansın, sonuç Müslümanlarındı, zafer Müslümanlarındı. Şimdi diğer kalelerin fethi için mücadele ediliyordu. Ama bu zaman alıyordu. Savaş uzadıkça uzuyordu. Müslümanlar da açlık sıkıntısı başlamıştı. Yiyecekleri bitmişti. Bu çetinler çetini bir durumdu. Hayber'in hurma bahçeleri çok güzeldi ama zaman hurmaların olgunlaşma zamanı değildi. Giderek açlık daha bir sorun haline geliyordu. Hazreti Abdullah bin Muğaffa radıyallahu anh anlatıyor. Kalelerden birisinin dibinde savaşırken yukarıdan içi yağ dolu bir tulum attılar. Hemen aldım, çevremdekiler o tulumdan bir şeyler almak ve yemek istiyorlardı. Bu nedenle hemen etrafımı sardılar. Ben ise tuluma sımsıkı sarıldım. Tulumu kaptırmamak için bir o yana bir bu yana dönüyordum. Arkamı dönünce Resulullah ile karşı karşıya olduğumu fark ettim. O günkü kadar utandığımı hiç hatırlamıyorum. Yüzümü yere eğdim. Ne diyeceğimi bilemez halde donup kaldım. Kafamı kaldırıp baktığımda Allah'ın peygamberi bana bakarak güldüğünü gördüm. Hemen oradan kaçıp tulumu gerideki Müslümanlara götürdüm. Onlar da tulumdakini aralarında paylaşıp yediler. İslam ordusu açlık krizi yaşıyordu. Yiyecekleri bitmişti. Bir çözüm arayışı içindeydiler. Ama görünürde tam bir çıkmaz vardı. Hükmünü bilmedikleri eşek eti akıllarına geliyordu. Onunla ilgili bir hüküm indirilmemişti. Çevrede azımsanmayacak eşekler vardı. Hemen birkaç eşeği kestiler ve yüzmeye başladılar. Bu bir imkandı. Karınlarını doyurmaları mümkündü. En azından açlıklarını giderebilirlerdi. Etleri pişirmeye başladılar. Ama durumu henüz Peygamber Efendimiz'e bildirmemişlerdi. İçlerinde az da olsa bir tereddüt vardı. Zira hayatın doğal akışı içerisinde hiç eşek eti yenmiyordu, yemiyorlardı. Haliyle bir tereddütleri vardı. Durumu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiler. Peygamber Efendimiz etleri dökün, kapları kırın buyurdu. Hemen etleri döktüler. Eşeğin etinin yenmeyeceğini anladılar. Kapları ancak yeterinceydi. Kapların yıkanıp kullanılmasını sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna izin verdiler. İslam ordusu açlık girdabındaydı. Peygamber Efendimiz elbette durumu çok iyi biliyordu ama yine de sahabe-i kiram Resulullah'tan bir çözüm istiyordu. Açlık daha ileri boyutta Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı kuşatmıştı. Şimdi şerefli arkadaşları Resul-i Ekrem Efendimiz'den çözüm istiyorlardı. Peygamber Efendimiz ezel ve ebed sultanına yöneliyordu. Bütün varlığıyla Rahman-ı Rahim'e dua ediyordu. Ey Allah'ım, sen Müslümanların halini, hiç yiyecekleri kalmadığını ve benim de onlara verecek bir şeyimin olmadığını biliyorsun. Onlara rahatlık verecek, yiyeceği bol bir yerin fethini nasip eyle. O gün sabah namazından sonra tekrar karşılıklı mücadele başlıyordu. Küçük bir kale büyük ölçüde kuşatma altına alınmıştı. Üst üste hamleler yapılıyordu. Bu kalenin düşme ihtimali yüksekti. İslam erleri saldırılarını yoğunlaştırıyor ve kale fethediliyordu. Mücahitler kaleye girdiklerinde hayretler içinde kaldılar. Zira bu kale Yahudilerin bir erzak deposuydu. Müslümanlar büyük bir imkana kavuşmuşlardı. Onlara günlerce yetecek miktarda yiyecek gıda vardı. Ayrıca şarap fıçıları vardı. Şaraplarla dolu kaplar vardı. Şarap kapları kırıldı ve içindekiler döküldü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarından Abdullah bin Hammar dayanamadı, şaraptan bir miktar içiyordu. Çevresindeki Müslümanlar Hazreti Abdullah'ı Peygamber Efendimiz'e şikayet ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Abdullah'ı yanına çağırıyor ve soruyordu: İçtiğin şeyin ne olduğunu biliyor musun? Abdullah, şaraptır ya Resulallah, diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, haram olduğunu biliyor musun diye soruyordu. Abdullah bin Hammar haram olduğunu bildiğini söylüyordu. Peygamber Efendimiz eline aldığı ayakkabısıyla Abdullah'a vuruyordu. Sahabe-i kiramdan bazıları o sahabiye, Abdullah'a lanet ediyordu. Peygamber Efendimiz, sakın ona lanet etmeyin. O Allah'ı ve Resulünü seviyor. Ona Allah'ın merhamet etmesi için dua edin, buyuruyordu. Peygamber Efendimiz savaş sırasında sadece komuta merkezinde durmuyordu. Bazen savaşa fiilen katılıyordu. İslam ordusunu teftiş ediyordu. Ordu birliklerini kontrol ediyor. Müslümanlar Peygamber Efendimizin savaş zemininden uzak durmasını istiyorlardı ama bunu başaramıyorlardı. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz yanımızdaydı. Onu kalkanlarımızla atılan oklardan korumaya çalışıyorduk. Ben bir yandan da Müslümanlara sesleniyor, kalkanlarınızla kendinizi koruyun diye bağırıyordum. O gün öyle bir ok yağmuruna tutulduk ki yerimizden sökülüp atılacağımızı sandım. Bir ara Resulullah'a baktım, o yayı elinde hiç durmadan ok atıyordu ve attığı her oku hedefine ulaştırıyordu. Benim kendisine baktığımı anlayınca o da başını çevirip bana baktı ve gülümsedi. Sonra ok atmaya devam etti. O gün o kaleyi ele geçirdik. Kalelerde mancınıklar vardı. Müslümanlar önce Natat Kalesi'ni teslim almışlardı. Sonra birkaç küçük kaleyi de almayı başardılar. Bundan sonra kalelerin düşmesi daha bir kolaylaşıyordu. Zira ele geçirdikleri kalelerin mancınıklarını kullanıyor, böylece öbür kalelerin düşmesini gerçekleştiriyorlardı. Artık bütün kaleler düşmüştü. Savaş sonunda özellikle tahıl ve hurma ağırlıklı büyük miktarda ganimetler elde edilmişti. Bugüne kadar böyle büyük imkanlara kavuşmamışlardı. Hazreti Ömer Efendimiz, bizler Hayber'e kadar gerçek anlamda hiç doymamıştık. Hep açtık, hep idare etmeye çalıştık, diyordu. Peygamber Efendimiz bu büyük ganimetin beşte birini kendine ayırıyor, kalan beşte dördünü İslam erlerine paylaştırıyordu. Medine'ye vardığında kendine ayırdığı beşte birlik imkanları Medine'nin yoksullarına, dullarına, öksüz ve yetimlerine dağıtıyordu. Hayber Savaşı bitiyordu. Müslümanlar 20 şehit vermişlerdi. Yahudilerden 93 kişi öldürülmüştü. Hayber Yahudileri İslam ordusu tarafından teslim alınmıştı. Yıllardır Müslümanlara kin kusan, her vesileyle Müslümanların aleyhine çalışan bu Yahudilere ne yapılacaktı? Yahudilerin yürekleri ağızlarındaydı. Peygamber Efendimizin ne söyleyeceğine kilitlenmişlerdi. Peygamber Efendimiz her yıl ürünlerinin yarısını Müslümanlara vermek kaydıyla serbest olduklarını beyan buyurdular. Yahudiler tam bir sevinç şokuna girdiler. Onlar büyük bir cezalandırma bekliyorlardı. Sürgün olabilirdi. Hepsi esir edilebilirlerdi. Savaşanların hepsi büyük cezalara çarptırılabilirdi. Ama bunların hiçbirisi dahi gündeme gelmemişti. Sadece elde ettikleri ürünlerin yarısını Müslümanlara vereceklerdi. Elbette Hayber İslam toprakları oluyordu. Hayber İslam vatanının bir parçası oluyordu. Ama Hayber halkı büyük bir sevinç yaşıyordu. Kendi yurtlarında kalacaklardı, kendi evlerinde kalacaklardı, kendi işlerine devam edeceklerdi, kendi inançlarına göre yaşayacaklardı. Hayatlarının akışına müdahale edilmiyordu. Yahudiler sanki yeniden doğmuş gibi seviniyorlardı. Ama Yahudi yine bir tuzak peşindeydi. Artık serbest kalan Yahudi kadınlardan biri bir kumpas içine giriyordu. Peygamber Efendimiz'e teşekkür sadedince bir ziyafet hazırlıyor ve hanesine buyur ediyordu. Et yemeği getirilmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk lokmada etin zehirli olduğunu anlıyor ve Müslümanları uyarıyordu. Ne yazık ki Efendimizin şerefli arkadaşlarından Bişir bin Elbera radıyallahu anh birkaç lokma yemişti. Çok geçmeden Hazreti Bişir radıyallahu anh şehit oluyor, vefat ediyordu. Peygamber Efendimiz kadının getirilmesini istedi. Kadın getirildiğinde zorlanmadan suçunu itiraf etti. Sahabe-i kiramdan bazıları kadını öldürmek istediler ama Peygamber Efendimiz engel oldu. Kadının hedefi Peygamber Efendimiz'di. Onun ölmesi için yemeğine zehir katmıştı ama amacına ulaşamamıştı. Peygamber Efendimiz kadını serbest bırakıyordu. Zira Peygamber Efendimiz'in bir şiarı, bir ilkesi vardı. Kendi şahsına yapılan kötülükleri affederdi. Aynı şeyi Yahudi kadın için de yapıyordu. Bir başka kanaldan gelen bir bilgi ise Hazreti Bişir'in akrabaları kısas talep ettiler ve bu Yahudi kadına kısas uygulandı şeklindeydi. Hayber kuşatması 20 gün sürmüştü. Müslümanlar büyük bir zafer elde etmişlerdi. En önemlisi Müslümanlar için şer üssü, komplolar üssü olan Hayber bir engel olmaktan çıkarılmıştı. Müslümanların karşısında bir güç olma özelliği sona ermişti. Hayberliler ciddi anlamda ziraatçı insanlardı. Bu işi çok iyi bilirlerdi. Bu nedenle onların kendilerinin çalışması, verimli bir şekilde ürünlerin alınması son derece önemliydi. Bu arada bir olay yaşanıyordu. Süleym kabilesinden şair ve tüccar El-Haccac bin İlat Hayber'e geliyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşüyor ve Müslüman oluyordu. Haccac'ın Mekkelilerde alacakları ve malları vardı. Müslüman olduğunu öğrenirlerse alacaklarını da mallarını da alamayabilirdi. Süratle Mekke'ye ulaştı. Yahudilerin İslam ordusunu mağlup ettiğini, zaferi Yahudilerin kazandığını, büyük ganimetler elde ettiklerini, o ganimetleri satmak istediklerini, alacaklarını ve mallarını hemen verirlerse o ganimetlerden bir hayli satın almak istediğini söylüyordu. Mekkeliler El-Haccac'ın alacaklarını da mallarını da sevinçle veriyorlardı. El-Haccac hemen Mekke'den ayrılıyor ve Medine yoluna koyuluyordu. Mekkeliler işin tamamen ters olduğunu anlıyorlardı ama iş işten geçiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Yüreğin zehrine bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana, etmeyin bunca eziyet, az mı?

biçare feryadı. Beladan gel, tevekkül kıl. Zira feryat bela ender, hata ender beladır, bil. Bela vereni buldunsa, hata ender, safa ender beladır, bil. Bırak feryadı, şükür kıl. Manendi bela bil, dema o keyfinden güler hep gülmül. Ger bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender hebadır bil. Cihan dolusu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkülle bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül.

Eğer nefsine talipsen çürüktür, hem temelsiz de. Eğer afakı istersen fena damgası üstünde. Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyleyse geç, iyi mallar dizilmiş arkasında.

kahpe fakları, korku çığları ve irin selleri aç yırtıcılar. Suyu zehir bıçaklar ortasındasın. Bir cana, bir başa kalmışsın, vay vay. Pusatsız, duldasız, hüryan. Bir cana, bir de başa. Seher vakti leylin leylin, cellat, nişangahlar aynasındasın. Oy, sevmişem ben seni, sevmişem ben seni. Üsküdar'dan bu yanlı o kimin yurdu? E canım, çiçek dağı kıtlık kıran, gül açmaz, çağla dökmez. Vurur alnım şakına, vurur çakmak taşı kayalarıyla küfrünü medetsiz munzur. Şahmurat suyu kan akar. Ve ben şairin, namus işçisiyim yani, yürek işçisi. Ne salkın bir bakış resmin çekeyim, ne kınsız bir rüzgar mısra dökeyim.

Ve sen daha demincek, yıllarda geçse demincek, bıçkılanmış dal gibi ayrı düştüğüm, ömrümün sebebi ustam, sevgilim. Yaran derine gitmiş, fitil tutmaz bilirim. Ama hesap dağlarladır, umut dağlarla. Düşün, düşün uzay çağında bir ayağımız. Ham çarık, kıl çorapta olsa da biri. Düşün olasılık atom fiziği. Ve bizi biz eden amansız sevda. Atıp bir kıyıya iki zamanı. Yarının çocukları gülleri için. Her birinin ayva tüyü çilleri için. Koymuş postasını, görmüş restini. He canım he, sen getir üstünü. Uy havar. Muhammed İsa aşkına, yattığın ranza aşkına. De hey dağları un eder Ferhad'ın gürzü. Benim de boş canım hançer yalımı. Ve zulamda kan ter içinde asi. He desem, he desem koparacak dizginlerini yedi veren gül kardeşi bir arzu. Oy oy, sevmişem, sevmişem, sevmişem ben seni. Sevmişem ben seni.

Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Nebi, nerede kaldın ey Resul? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebey. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar, ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür? Güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey avvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sende bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar. Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Hayber'de, Uhud'da Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler.
mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına. İyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar. Itri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayısade Osmanlar. Natini Galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanları Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد

tecellâ-i cemalinden Habibim nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hakühar ateş. Şu ayı afitabındır yakan bil cümle uşşakı. Dil ateş, sine ateş, hem dü çeşmi eşkbar ateş. Hayali şem-i ruhinle acep mi yansa canu değil. Nigarım, gel de gör, kalbimde ateş, ahuzar ateş. Ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gasletmek. Ceset ateş, kefen ateş, hem ab-ı hoşgüvar ateş. Ben el çektim safayı hatır-ı aram-ı canımdan. Safa ateş, cefa ateş, firar ateş, karar ateş. Ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım. Gam ateş, gam güsar ateş, temennayı mesar ateş. Ümid-i afiyet besler mi esat yardan? Haşa, saçar oldukça gözden, ol nigar-ı gülizar ateş.

Neden? Birbirinize tazim edin. Beraber olun da gidin. Hep bir kardeşi adın. Yönünü dönderdin neden? Hepiniz bir vücut olsun. Beraber suyunuz gelsin. Kalp havuzunuz dolsun. Bendini ayırdın neden? Düşenlerini tutmalı, kalgınlarını katmalı, içinden kini atmalı, yaramaz ahlakın neden? Sohbetsiz zaman geçirme, fırsat kuşunu uçurma, aldığın dersi kaçırma, kıymetini bilmen neden? Dışın başka, için başka. Sohbete gelmesen keşke. Tatlı sandık, tadın fişke. Dururken acırsın neden? Beraber yemek yemeli. Fikrin bir araya komalı. Kurban olayım demeli. Arada husumet neden? Hasta olanlara bakın, zinciri halkaya takın, aradan varlığı yakın, burnunu kaldırdın neden? Kokar sudan olduğunu, rahimde çok kaldığını, sekeratta solduğunu, bunları fikretmen neden? Engine ak sular gibi, sahilleyin diler gibi, neşatlı ol güler gibi, çehreni azdırdın neden? Arkadaş, kusurun tanı, varlığın mahveden seni, her şeyden bulun sen deni. Yükseklik yaparsın neden? Haram olmasın hem yemek, boşa gider sonra emek. Derviş bil eşik demek, bassalar razı olmazsın neden? Karıncalar gibi yürün, kendini arşullah'ta görün. Böyle mi emretti pirin? Kendi fikrine gidersin neden? Engin bulunmalı başın, yerde sürünsün döşün. Nefer oldun, rütben taşın. Silleden korkmazsın neden? Tevazu her şeyden âli, işte bu insanlık yolu. Kalemdar yapmıyor beli, turap gibi olman neden?

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 20. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

هم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم من

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين.

ورحمة وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.

لهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين

أنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله.

Gözüşe didelerim derdün ile kan alar. Vakıf olan benim esrarıma her an ağlar. Dağ sinem görecek hun ile alude beni. Rahmedip halime ezhar-ı gülistan ağlar. Yine rahmeylemez asla bana ol afet-i can. Öyle bimar görerek halime yaran ağlar. Gördü çün derdi dili zarımı, rahmetli tabip. Dedi ey hasteyi hicran, sana derman ağlar. Kimse fehmetmedi hayfa ki nedir maksudu. Gece gündüz ne için gözlerim her an ağlar. Derd ile ruhine baktıkça senin ilhami. Gerçi handan olur ama

Zindandan Mehmet'e mektup. Zindan iki hece, Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam, boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu, bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan, boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği 3-5 karanfil. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz, yazısız, pulsuz dilekçem. Anlamaz, ruhuma geçti bilekçem. Saat 5 dedi mi, bir yırtıcı zil. Sayım var, Malta'da hizaya dizil. Tek yekun içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet. Urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat. Zif dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yönünde şefkat. Beni kimsecikler okşar. Yalnız seccademin yönünde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem, öp beni.

Başlardan yağlı lekeler, gömülmüş duvara baş baş gölgeler, duvar, katil duvar, yolumu biçtin, kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar, tek nokta seçemez dünyadan nazar, yerinde mi acap ölü ve mezar, yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden kader bu emir? Garip pencerecik, küçük daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözdeşi bir tarla hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu, iplik ki incecik arar boşluğu. Ana rahmi zahir şu bizim koğuş. Karanlığında nur yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

Yatar uyanmaz, can gözü kapalı, gafilan çoktur. Hak sözün dinlemez, asla inanmaz. Kalbi çürük fesat, cahilan çoktur.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana inneke entel cevvadul kerim. Ve ufevvidu emri ilallah, innallâhe basîrun bil ibad. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 28. mektup 7. mesele 5. sebepteyiz. Çok zaman evvel bir ehli velayetten işittim ki o zat eski velilerin gaybi işaretlerinden istihraç etmiş, çıkarmış ve kanaati gelmiş ki şark tarafından bir nur zuhur edecek, bid'alar zulümatını dağıtacak. Ben böyle bir nurun zuhuruna çok intizar ettim, bekledim ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin ihzar ediyoruz, zemin hazırlıyoruz. Madem kendimize ait değil, elbette sözler namındaki nurlara ait olan inayat-ı ilahiyeyi beyan etmekte medar-ı fahır ve gurur olamaz. Belki medar-ı hamd ve şükür ve tahdis-i nimet olur. Altıncı sebep, sözlerin te'lifi vasıtasıyla Kur'an'a hizmetimize bir mükafat-ı acile ve bir vasıtayı teşvik olan inayat-ı Rabbaniye bir muvaffakiyettir. Muvaffakiyet ise izhar edilir. Yani Cenab-ı Hak, hak yolda giden bir insana kendi elinde olmaksızın bir takım yardımlar, muvaffakiyetler ihsan ederse, bu muvaffakiyetleri hak namına, hak hesabına açıklayabilir. Muvaffakiyetten geçse olsa olsa bir ikram-ı ilahi olur. Hatta bazen öyle harika gelişmeler olur ki insanın onu kendi gücü, kendi bilgisi, kendi çalışmasıyla elde etmesi mümkün değildir. Öyleyse bu ilahi bir ikramdır. İkram-ı ilahi ise izharı bir şükrü manevidir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir insana birçok muvaffakiyetler ikram etmiş ise o ikramları ifade etmek, açıklamak manevi bir şükürdür. Ondan dahi geçse olsa olsa hiç ihtiyarımız karışmadan bir kerameti Kur'aniye olur. Bazen de değerli kardeşlerim, Kur'an kendi hizmetinde bulunan insanlara yardımcı olur. Adeta Kur'an'ın kerameti o hizmetin içerisinde aşikare görünür. Biz mazhar olmuşuz. Bu nevi ihtiyarsız ve habersiz gelen bir kerametin izharı zararsızdır. Eğer adi keramatın fevkine çıksa, yani normal kerametlerin üzerine çıksa bu mazhar olunan şey, o vakit olsa olsa Kur'an'ın i'caz-ı manevisinin şuleleri olur. Madem i'caz izhar edilir, Kur'an'ın mucizeliği açıklanır, açığa çıkarılır, elbette i'caza yardım edenin dahi izharı i'caz mucizelik hesabına geçer. Hiç medar-ı fahır ve gurur olamaz, belki medar-ı hamd ve şükrandır. Yedinci sebep, nev'i insanın %80'i ehli tahkik değildir. İnsanların %80'i duyduğu şeyleri, bir takım hakikatlerini araştırarak ortaya çıkaramaz. Yani ne yapar? Taklit eder, hemen kabul eder, tabi olur %80'i. Nev'i insanın %80'i ehli tahkik değildir ki hakikate nüfuz etsin ve hakikati hakikat tanıyıp kabul etsin. Belki surete, hüsnü zanna binaen, makbul ve mutemet insanlardan işittikleri mesaili takliden kabul ederler. Nev'i beşerin, insanlık aleminin %80'i itimat edilir, makbul, kendisinin sözü dinlenilebilir kıymette gördükleri insanları dinlerler, onlardan duydukları şeyleri takliden kabul ederler. Hatta kuvvetli bir hakikati zayıf bir adamın elinde zayıf görür ve kıymetsiz bir meseleyi kıymettar bir adamın elinde görse kıymettar telakki eder. Yani söylenilen şeyi seviyesiyle ölçüp tartmaya gücü yetmediği için söyleyen kişi büyük ise söylediği şeyleri büyük görür. Küçük şeyler söylese bile. Söyleyen kişi küçük ise büyük şeyleri söylese bile onlar küçüktür der. Çünkü söyleyeni küçük görür. İşte ona binaen benim gibi zayıf ve kıymetsiz bir biçarenin elindeki hakaiki imaniye ve Kur'aniyenin kıymetini eksernasın noktayı nazarında düşürmemek için bil mecburiye ilan ediyorum ki ihtiyarımız ve haberimiz olmadan birisi bizi istihdam ediyor, çalıştırıyor. Biz bilmeyerek bizi mühim işlerde çalıştırıyor. Delilimiz de şudur ki şuurumuz ve ihtiyarımızdan hariç bir kısım inayata ve teshilata, yani yardımlara ve kolaylıklara mazhar oluyoruz. Öyleyse o inayetleri bağırarak, o ilahi yardımları bağırarak ilan etmeye mecburuz. İşte geçmiş 7 esbaba binaen külli birkaç inayat-ı Rabbaniye'ye işaret edeceğiz. Birinci işaret, 28. mektubun 8. meselesinin 1. nüktesinde beyan edilmiştir ki tevafukattır. Ez cümle Mucizat-ı Ahmediye mektubatında 19. mektup, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden bahsediyor. 3. işaretinden ta 18. işaretine kadar 60 sahife habersiz, bilmeyerek bir müstensihin nüshasında 2 sahife müstesna olmak üzere mütebaki kalan bütün sahifeler, yani 58 sahifelerde kemal-i müvazenetle 200'den ziyade Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kelimeleri birbirine bakıyorlar. Yani üst üste, yan yana, alt alta gelmiş 200'ü aşkın Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ismi. Kim insaf ile iki sayfaya dikkat etse tesadüf olmadığını tasdik edecek. Halbuki tesadüf olsa olsa bir sayfede kesretli emsal kelimeleri bulunsa, yarı yarıya tevazu

terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa, hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

0: Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: O iki cihan sultanıydı. O geçmişte ve gelecekte bütün insanlığın efendisiydi. O bu dünyada nasıl yaşanması gerektiğini bize en güzel şekilde öğreten ve öğütleyen Peygamberimiz Efendimiz'di. Sade bir hayatı vardı. Hep tevazu ile yaşadı. Dünyalık namına hiçbir şeyin endişesini taşımadı. Onun tek derdi, bir tek arzusu vardı: Allah Celle Celaluhu. Sadece ona muhtaç olmanın özgürlüğünü, güzel kulluk yapabilmenin lezzetini yaşadı ruhunda ömrü boyunca. O her zaman sadece Rabbime muhtaç oluşum benim için iftihar vesilesidir buyururdu. Bize de o öğretti: ben sana muhtacım ey Rabbim, seninse bana hiç ihtiyacın yok diyebilmeyi. Ondan işittik zor zamanlarımızda söylediğimiz: güçsüzlük, zayıflık benim sıfatımdır. Sınırsız kudretinle en güçlü olan sensin Rabbim sözünü. Ve o söyletti bizlere: her şey ölür, çürüyüp yok olur gider. Ancak sen, yalnızca sen sonsuz hayat sahibisin Rabbim ikrarıyla şekillenen kulluk namelerini.

Bir sakiden içtim şarap, arştan yüce meyhanesi. Ol sakinin mestleriyiz, canlar onun peymanesi. Bir meclistir meclisimiz, anda ciğer kebap olur. Bir şemdir burada yanan, güneş onun pervanesi. Aşk oduna yananların külli vücudu nur olur. Ol od, bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi. Ondaki mest olanların enel haktır sözleri. Allah'cı Mansur gibidir en kemiğine divanesi. Ol meclisin bekrileri, şol şah-ı edhem gibidir. Bel şehrinde yüz bin ola, her kuşede viranesi. Yunus, bu cezbe sözlerin cahillere söyleme gir. Bilmez misin cahillerin nice geçer zamanesi?

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey mağlup olmayan galip, ey masnu olmayan sanatkar, ey mahluk olmayan halık, ey mülk edilmeyen malik, ey kahredilmeyen kahir, ey yükseltilmeyen yüce, ey korunmaya muhtaç olmayan hafız, ey yardıma ihtiyacı olmayan yardımcı, ey kaybolmayan hazır ve şahit, ey uzak olmayan yakın, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: nuru.
1: Ey nurların nuru, kaynağı. Ey nurları aydınlatan. Ey nurlara şekil ve suret veren. Ey nurları yaratan. Ey nurların miktarlarını takdir eden. Ey nurların mahzen ve menbaalarını ayarlayan. Ey bütün nurlardan evvel olan nur. Ey bütün nurlardan sonra baki kalacak nur. Ey bütün nurlardan üstün olan nur. Ey eşi benzeri olmayan nur. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: Allah'ım.
1: Ey hediye ve ihsanları şerefli olan, ey işleri latif ve ince olan, ey lütuf ve keremi daimi olan, ey sehavet ve cömertliği ezeli olan, ey sözü hak olan, ey vaadi doğru olan, ey affetmesi kendi fazlı ve ihsanı olan, ey azap vermesi adalet olan, ey zikir ve anılması tatlı olan, ey ona ünsiyet ve alışmak lezzetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına nimet ihsan eden, ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran, ey istediğini istediği şekilde değiştiren, ey zorlukları kolaylaştıran, ey istediğini zelil kılan, ey kitaplar ve bereketler indiren, ey kainattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevk eden, ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren, ey her şeyi kemale erdiren, ey istediğini istediğine üstün kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey gören fakat görülmeyen, ey yaratan fakat yaratılmayan, ey yol gösteren fakat kendisinin yol gösterilmeye ihtiyacı olmayan, ey dirilten fakat hariçten hayat almaya ihtiyacı olmayan, ey yediren fakat yedirilmeye muhtaç olmayan, ey kurtaran ve kurtarılmaya muhtaç olmayan, ey işleri kaza eden fakat ona muhalif olarak işler kaza edilmeyen, ey hüküm veren fakat kendi aleyhinde hüküm verilmeyen, ey doğurmayan ve doğurulmayan, ey eşi benzeri olmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey en iyi sevgili kendisi olan, ey en iyi tabip kendisi olan, ey en iyi eşraf kendisi olan, ey en iyi yakın kendisi olan, ey en iyi kollayan kendisi olan, ey dua ve istekleri en iyi kabul eden, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, ey en iyi vekil kendisi olan, ey en iyi sahip kendisi olan, ey en iyi şekilde yardım eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: al.
1: Ey ariflerin sevinç ve sururu, ey müritlere ünsiyet ve huzur veren, ey aşıkları kurtaran, ey tevbekarların sevgilisi olan, ey fakirlerin razıkı olan, ey günahkarların umudu olan, ey sıkıntıya düşenlerin sıkıntısını gideren, ey gam ve kedere düşenlere nefes aldırtan, ey üzülenlere fereç ve ferahlık veren, ey evvelkilerin ve sonrakilerin mabudu olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya Rabbi.

0: Ey cennet ve ateşin, cehennemin Rab ve sahibi! Ey peygamberler ve seçkinlerin Rab ve sahibi! Ey sıddıkların ve iyilerin Rab ve sahibi! Ey küçüklerin ve büyüklerin Rab ve sahibi! Ey hububat ve meyvelerin Rab ve sahibi! Ey nehir ve ağaçların Rab ve sahibi! Ey sahra, tarla ve çöllerin Rab ve sahibi! Ey köle ve hürlerin Rab ve sahibi! Ey ilan ve gizlemelerin Rab ve sahibi! Ey gece ve gündüzün Rab ve sahibi! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: أجرنا من النار.
1: Ey ilmi her şeyi algılayan, ey görmesi her şeye nüfuz eden, ey kudreti her şeye kavuşan, ey kulların onun nimetlerini sayamadığı, ey yaratıkların ona şükretmeye güç yetiremediği, ey anlayışların onun celal ve büyüklüğünü idrak edemediği, ey akılların onun hakikatine kavuşamadığı, ey azamet ve kibriyayı kendisine perde yapan, ey heybet ve saltanat kendi güzelliği olan, ey varlık ve bekası izzet ile güçlenen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey yüce örnek sadece kendisinin olan, ey yüce sıfatlar onun olan, ey ahiret ve dünya onun olan, ey cennetül meva onun olan, ey cehennem ve ateşin sahibi olan, ey büyük ayet ve mucizeler onun olan, ey Esmaül Hüsna, güzel isimlerin sahibi olan, ey hüküm ve yargı kendisinin olan, ey yüksek göklerin sahibi olan, ey arş ve yer onun olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarını çok çok affeden, ey kullarının günahlarını bağışlayan, ey itaatkar kullarını çok seven, ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan, ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden, ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen, ey kullarına karşı pek merhametli olan, ey mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran, ey gerçek hayat sahibi olan, ey gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan,

0: tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fissemâi azametuh. Ya men huve fil ardı âyâtuh. Ya men huve fî kulli şeyin delâiluh. Ya men huve fil bihâri acâibuh. Ya men yebde'ul halqa thumme yu'iduh. Ya men huve fil cibâli hazâinuh. Ya men ahsene kulle şeyin halakah. Ya men ileyhi yurca'ul emru kulluh. Ya men zahara fi kulli şeyin lutfuh. Ya men yu'arriful halâika kudreteh. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Ecirna minen nar.
0: Ey azameti gökte tecelli eden, ey ayet ve mucizeleri yeryüzünde zuhur eden, ey varlığının delilleri her şeyde mevcud olan, ey acayip mahlukatı denizlerde barınan, ey yaratmaya başlayan, sonra aynı model üzere onu tekrarlayan, ey hazineleri dağlarda bulunan, ey yarattığı her şeyi güzelce yapan, ey her şeyin son merciği olan, ey lütuf ve ihsanı her şeyde zuhur eden, görünen, ey mahlukatına kendini tanıtan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi. Ey tabip bulamayanlara tabip olan. Ey cevap alamayanlara cevap veren, isteklerini karşılayan. Ey şefkat edenleri bulunmayanların şefkat edeni. Ey refik ve arkadaşı olmayanların destek ve sahibi. Ey şefaatçisi olmayanların şefaatçisi. Ey kurtarıcısı olmayanların kurtarıcısı. Ey rehberi olmayanların rehberi. Ey yöneticisi olmayanların yöneticisi. Ey merhamet edicisi olmayanlara merhamet eden. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey kendisiyle yetinenlere yeter olan, ey kendisinden hidayet, doğru yol isteyenlere yol gösteren, ey kendisinden ihtiyaçlarının giderilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarını gideren, ey kendisine yalvaranı yanına çağıran, dualarını kabul eden, ey şifa isteyenlere şifa veren, ey kendisinden işlerin kaza edilmesini, yapılmasını isteyenlerin istediğini kabul eden, ey kendisinden zenginlik isteyenleri zengin eden, onları ihtiyaçlardan kurtaran, ey işlerinin ifa edilmesini isteyenlerin işlerini ifa eden, ey kendisinden kuvvet isteyenlere kuvvet veren, ey kendilerini ona verenlere sahip çıkan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeyden önce olan evvel, ey her şeyden sonra olan ahir, ey varlığı apaçık görünen zahir, ey her şeyin iç yüzünden haberdar olan batın, ey her şeyi yoktan yaratan Halık, ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Razık, ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık, ey varlığı her şeyden önce olan Sabık, ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik, ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren Falik, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ba'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen, kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
2: Başını kaldırınca sofradan ya da yataktan fırlayıp da bakınca dünyaya, karşımda Kudüs, gözleri kan çana evlat acısından. Kudüs'le göz göze geliyorum, yüreğim sancıyor. Ölmeden önce yüzümü bir daha yokluyorum. Ne yazık ki yüzüm yağmurun bittiği yerde başlıyor. Demek ki yüzüm yok Kudüs'le bakışmaya. Şairin dili dolaşır, yüz çizgileri silinmişse utanır yanaklarından. Kudüs'e söyleyecek kelime bulamaz bir şair git gide dalgınlaştığından. Taş atan çocuğun yüreğindeki güç ve metaneti, gerek oğlunu toprağa veren annenin, şehit kardeşi özlem gerek, sevgi gerek Gazi babanın, gerçek kardeşlik gerek, İnsanlık gerek,

taş atan çocuğun yüreğindeki güç ve metaneti gerek oğlunu toprağa veren annenin. Şehit kardeşe özlem gerek, sevgisi gerek Gazi babanın. Gerçek kardeşlik gerek, insanlık gerek Kudüs'le dertleşmek için. Kudüs tam karşımda. Göğsünde bir hançer. Bu hançer yabancı değil, benim canımı da yakıyor. Hançer önce kendini kanatmış, Yahudi eline geçtiği için ve aralıyor gökyüzünün yağmurlu kapılarını, rüzgarlı pencerelerini. O hançer bugüne dek hep aynı cephede dövüştü türkülerimizle. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline yenik düşmüş şimdi. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline yenik düşmüş. Hançer ki hırçın kokulu.

0: Hakikat şehrinde bir güzel gördüm, bir göreni göremedim. Ne çare, sevdayı aşkından yanıp kül olduğum bir bilen yok, soramadım. Ne çare. Bir zaman bekledim Leyla Dağı'nı, bir zaman bekledim Gül Budağı'nı, bir zaman bekledim yar otağını, basılı yar olamadım, ne çare. Andelibin işi ahüzar olur, o nasıl güldür ki tezce har olur. Bir gönül kul olur, gah hünkâr olur, ben bu sırra eremedim, ne çare. Bir gülün ki harı vardır, yar demem. Kansız didelere ahüzar demem. Yüzünü görmeden yârim var demem. Ben bu yâri bulamadım, ne çare. Niceleri yâr der gönlü binada, niceleri yâr der gönlü zinada, nicesinin gönlü bey-üşşirada, bu yar kimdir bilemedim, ne çare. Duydum ki yârimin yeri kaf imiş, dillerde söylenen kuru laf imiş. Aslını sorarsan nunu kaf imiş, payine yüz süremedim, ne çare. Medet pir-i sani, bir gör halimi, bu salihe çok ettiler zulümü. Aç vuslat perdesi, göster gülümü. Çok ağladım, gülemedim, ne çare.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utrukul habeşete. Habeşlileri bırakınız, terk ediniz. Ma tarakukum. Onlar sizi terk ettiği müddetçe. Yani Habeşliler size karışmadığı müddetçe, size saldırmadığı müddetçe siz de onlara karışmayın, onlara saldırmayın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tavsiyede bulunuyor. Bu nedir? Bir vefa örneğidir. Biliyorsunuz Mekke'deki müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun sahabesine karşı saldırılara geçtiler. Zulme geçtiler. Büyük zulümler yapıyorlardı. Büyük haksızlıklar yapıyorlardı. İşkenceler yapıyorlardı. Ve o sahabe-i kiram hazretleri sadece ve sadece dinlerini yaşamak, inançlarını yaşamak, Allah-u Teala'ya kul olabilmek uğruna ne yaptılar? Yaşadıkları, doğup büyüdükleri, akrabalarının bulundukları toprağı terk ederek Habeşistan'a hicret ettiler. Tabii hicretten sonra, onların Habeşistan'a göç etmesinden, hicretinden sonra Mekke müşrikleri Müslümanların başka yerlere dağılıp rahat etmelerinden, onların dini yaşamalarından, korktuklarından dolayı ta oralara bile el uzatmak suretiyle inançlarını yaşamasınlar, tevhid akidesi çöksün, yok olsun diye Habeşistan'a kadar geldiler. Ve Habeşistan kralı Necaşi'den o Müslümanları geri istediler, bize ver dediler ve hediyelerle geldiler. Fakat Necaşi, Cafer-i Tayyar radıyallahu anh'ın o güzel konuşması, ayetlerden güzel bir şekilde anlatması, hiç taviz vermeden, akide yönünde hiçbir tavize yönelmeden, Kur'an'ı bir üslupla olup biteni krala anlatması, ayet-i kerimeleri okuması karşısında kral ne dedi? Bunlar da bir hak dindir ve benim ülkeme sığınmışlardır, benim misafirimdir. Bunları size vermeyeceğim ve Müslümanlara dedi siz de burada dininizi rahatça yaşayın. İşte Müslümanlar dinlerini orada rahatça yaşamaya başladılar ve akabinden bir grup daha Habeşistan'a hicret etti. Bu da nedenle bir vefa örneği olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte kendilerine kucak açmış, sahabe-i kiramı korumuş, kollamış, onların dini yaşama noktasında yardımcısı olmuş bir toprağın, bir o halkın üzerine saldırtmamayı tavsiye ediyor. Saldırmayın. Onları kendi haline bırakın. Ha, onlar size saldırırsa bu sefer ne olacak? Müdafaa hakkınızdır. Onda da inşallah bir sorumluluk olmaz diye bu şekilde buyuruyor ve bize de bir örnek teşkil ediyor. Bize de bir ders ve nasihat veriyor. Vefa ayrı bir konu. İnşallah başka hadis-i şeriflerimizi anlatırken o vefa konusunda Resul-i Ekrem'in ne kadar hassas olduğunu daha iyi anlayacağız. Ve Peygamberimiz yine devamen şöyle diyor. فَاِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ Kabe'nin diyor bir hazinesi vardır. Kabe'de bir hazine vardır. Ve o hazineyi kimse çıkaramayacaktır. Ancak züsvekateyni böyle iki bacağı ince bir adam minel habeşeti Habeşli olan iki bacağı ince bir adam bunu çıkaracaktır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir müjdeyi haber veriyor veya bir olayı, gizli bir olayı, gaybi bir olayı haber veriyor. Kabe yapılırken Kabe'nin etrafına bilhassa Hacerül Esved kuyusuna yakın bölgeye böyle Mekkelilerin, daha önceki insanların veya Cürhümlülerin çeşitli rivayetler var. Hazineler gömdüğü, bıraktığı veya bazı insanların işte Kabe yapılsın, Kabe'ye yardım olur diye oraya gömdüğü veya bazılarının işte böyle hediye olarak bıraktığı bir hazine olduğu dillerden dillere dolaşılıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu haber veriyor ve kimse bunu çıkaramaz diyor ve ancak Habeşli iki bacağı ince bir adam bir zaman sonra çıkaracak diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizlere bir mucize olarak haber veriyor. İşte bunun Hacerül Esved'in tarafında olduğu söyleyenler de var. Zemzem kuyusuna yakın bölgede olduğunda söyleyenler var. Ve hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bu hadisi söyleyen sahabelerle Hazreti Ömer bir istişarede bulunuyor. Diyorlar ki madem ki böyle bir hazine var, bu hazineyi çıkaralım. Müslümanlar için, ümmet için fayda olsun. Ona ümmete harcayalım. Biliyorsunuz Hazreti Ömer'in ümmete nasıl büyük bir fedakarlık gösterdiğini, malı mülkü ümmet için nasıl açtığını, fakirleri, yetimleri, şehit ailelerini nasıl beslediğini biliyoruz. Onun iyiliğini, adaletini dillere destan yani. Bugün herkes bir Hazreti Ömer'i arıyor, onun adaletini arıyor. Dünya bir Ömer'e muhtaç. Ve sahabeyle yapılan istişare sonunda bunun büyük bir fitne kapısı olabileceğini, insanların bu sefer devamlı zamanla ileriki zamanda Kabe'nin etrafında kazı yapmaya teşebbüs edeceği noktasında böyle bir görüş belirtiliyor. Ve üstelik de bunu ancak Habeşli, iki bacağı ince bir insanın çıkaracağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de haber verdiğinden dolayı bu işi iptal ediyorlar ve böyle bir teşebbüste de bulunmuyorlar. Tabii bu gaybi bir olaydır. Ne zaman olur? Allahu alem. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bir nasihatta bulunuyor ve bizlere bir haber veriyor. Bu nasihati tutacağız. Bu haber de mutlaka gerçekleşecektir. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utruku dünya li ehliha. Dünyayı ehline terk ediniz. Dünyayı dünya ehline terk ediniz. Fe innehu muhakkak o men akaza minha, o dünyadan aldı. Bir kimse aldı. Ne aldı? Fevka ma yekfihi. Kendisine yeterden fazla miktar aldı. Akaza min hatfihi. O insan kendi ölümünü almış olur. Kendi helakını almış olur. Ve huve la yeş'uru. Halbuki farkında da değildir. İnsanoğlu çok malım olsun ister ama Peygamberimizin bu ifadesiyle çok mal iyi değil. İnsana büyük bir zarar. Başına büyük bir bela açıyor diyor. Haberi yok Peygamberimiz. O ölümünü alıyor, helakını alıyor. Çünkü her malın hesabını vereceksin. Nerede kazandın, nasıl kazandın, nereye harcadın bunun hesabını vereceksin. Ve bütün olaylar, bütün sorunlar, şu dünyada çıkan bütün olaylar tarih boyunca ve günümüzde ve gelecekte gördüğümüz kadarı neyden? Hep bu dünya malı yüzünden çıkıyor. Kardeş kardeşe küsüyor. Kardeş kardeşle konuşmuyor. Anne babaya küsüyor. Kardeşler arasında kavgalar oluyor. Toplumlar birbirine giriyor. Ülkeler savaşıyor. Nedir? Hep bu dünya malı için. Zaten dünyadaki insanlarda şu hakim olmuş, şu felsefe hakim olmuş. Sen çalış, ben yiyeyim. Sen öl, ben yaşayayım. Böyle bir düşünce hakimiyeti var artık. Yani herkes dünyayı kapayım, ben yiyeyim. Diğer insanlar benim kölem olsun ve diğer insanları sömüreyim. Her şey benim olsun, kimsenin olmasın. Böyle bir zihniyet insanlara hakim olmuş. Dünya malı tuzlu su gibidir, deniz suyu gibidir. İçersin, içersin bir türlü doymazsın. Susuzluğun da gitmez. O yüzden Allah-u Teala bizi dünyadan korusun. Zaten bir hadis-i şerifte Peygamberimiz yine buyuruyor, diyor ki Allah bir kulunu severse dünyadan onu korur. Ve Peygamberimiz her zaman şu dua etmiş: Allah'ım bana ve ehlime, Muhammed'in ehline yetecek kadar rızık ver, mal ver. Bu yüzden dünya malı insanı ne yapar? Celbeder, cezbeder. İnsan çok malı olmasını ister, çok parası olması ister ama bu kendisi için hayır değildir, bilemez. O nedenle insan kendisine yeteni almaya çalışacak. Yeterince miktarı almaya çalışacak. Onun için uğraşacak. Ha fazlasını alırsa da ne yapar? Kendisini diyor bilmeden de ölümünü almış olur. Kendinin helakını almış olur. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. Tabii yani burada şu da var. Malı olur. Hazreti Ebu Bekir gibi, Abdurrahman bin Avf gibi, Hazreti Osman gibi. Ne yapıyor? Allah yolunda malını infak ediyor. Harcıyor. Böyle Agniye-i Şakirin denilen, yani şükreden zenginler. Böyle olmak da güzel. Ama insanların temel fıtratına baktığımız zaman, temel karakterlerine baktığımız zaman insanlarda mal sevgisine karşı büyük bir düşkünlük var. Ayet-i Kerime'de de öyle diyor. Mal toplamayı sever insan. Ama Bu düşkünlük zamanla ne yapıyor? Bütün hataların başı dünya sevgisidir diyor Peygamberimiz. Dünyayı seven insan dünyaya yöneliyor. Ahirete yönelmiyor. Ahireti unutuyor. Ahiret artık ona bir hikaye gibi geliyor. Bir masal gibi geliyor. Ölme unutuyor. Yardımlaşmayı unutuyor. Ve zamanla o rızkın Allah'ın verdiğini unutuyor. Ben kazandım, ben yaptım, benim gücüm, benim aklım gibi bu şeytani düşünceleri ön plana çıkararak Rabbisini tanımaz hale geliyor. Rabbisinin verdiği nimetleri tanımaz hale geliyor. Yardım vereceği zaman vermek istemiyor. Malın hakkını vermek istediği zaman vermek istemiyor. Ya da artık zenginliğin verdiği bir şöhretle insanlar desin, vermezsem ayıp olur düşüncesine kapılıyor ve o şekilde bir yardıma yöneliyor. Allah muhafaza buyursun. Mümin dünyayı sevmez. Dünya malını sevmez. Çünkü dünya malı melundur, onu bilir. Sadece Allah'ı zikretmenin baki olduğunu, güzel olduğunu bilir ve o yönde Allahu Teala'nın zikrine koşar. Allah için konuşur, Allah için yapar, Allah için faaliyet gösterir, Allah için yürür. Her gayesi Allah için olur. Allahu Teala bizlerden mal sevgisini, can korkusunu çıkarıp atsın. Her hatanın başı da mal sevgisidir. Mal sevgisinden kişi uzaklaştıkça rahata erer. Çünkü Peygamberimizin buyurduğu gibi züht diyoruz değil mi? Böyle dünyadan uzaklaşma. Dünyaya karşı zahit ol ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine karşı zahit ol ki diyor insanlar da seni sevsin. Yani sen kavga niye? Rekabetten, birbirini çekememekten, birbirini istememekten, hep ben kazanayım, hep ben yiyeyim düşüncesinden. Halbuki dünya kadar malın olsa ne olacak? Neticede yine ölüp gideceksin ve bunun hesabı var. Sen de öleceksin, fakir olan da ölecek. Herkes ölüp gidecek. Allah bizleri muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, diğer hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utrukuni ma taraketekum. Ben sizi ne hal üzere bırakmışsam siz de beni o hale bırakın. Feize hattestüküm fehuzu anni. Ben neyi konuşuyorsam onu alın. Ben bir şey söylüyorsam onu alın. Fe innema heleke men kana qablekum. Sizden öncekilerin helakı neyle oldu? Bi kesreti sualihim, çok soru sormalarından dolayı oldu. Ve ihtilafihim ala enbiyaihim, ve peygamberlerine muhalefet etmelerinden dolayı oldu diye Peygamberimiz uyarıda bulunuyor. Şimdi insan elbette ihtiyacı olan sualleri sorar. Yapması gereken şeyleri sorar. Sorması da gerekir ki zaten Peygamberimiz ne diyor? Bilmemenin ilacı sormaktır. Soru soracak. Ama aşırı soru sormak, çok fazla soru sormak iyi değildir. Yani haddi zatında üstüne vazife olmayan işlere yönelmektir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe öyle diyor. Ben sizi ne hale bırakmışsam o halde bırakın, fazla işin üzerine gitmeyin. Ha ben size neyi söylemişsem onu da alın. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte hac yapın diye sahabeye buyuruyor. Sahabeden birisi diyor ki ey Allah'ın Resulü her sene mi? Peygamberimiz susuyor. O yine soruyor her sene mi? Tekrar soruyor. Her sene mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki hayır diyor, ömürde bir sene. Ama diyor ben sizi ne hal üzere bıraktıysam siz de o hal üzere durun. Üstüne gelmeyin, çok soru sormayın. Ben eğer şu anda her sene deseydim, yani ömürde bir kere değil de her sene deseydim, bu sefer size hac her sene farz olacaktı. Halbuki hac nedir? Ömürde bir defa farzdır. Ama Peygamberimiz orada diyor ben bunu deseydim o zaman size her sene olacaktı, meşakkat olacaktı, kim yapabilecekti? İşte bu nedenle biz de sual sorarken ihtiyacımız neyse onu soralım. Olmayacak işleri sormayalım veya işte bilgiçlik taslıyormuş gibi işte ben biliyorum edasıyla soru sormayalım. Bunlar hep günah olan şeylerdir. Veya karşıdaki insanı imtihan etmek kastıyla sual sormayalım. Bunlar iyi şeyler değildir. Bazı adam vardır böyle soru soruyor. Karşındakini imtihan ediyor adam. Kendi çok biliyor da o insanı imtihan etmek için soru soruyor. Veya kendi bilgisini çok göstermek için soru soruyor. Bunlar yanlış şeylerdir. Veya daha başka açıdan oradaki bir insanı böyle küçük düşürmek için soru soruyor. Bunlar iyi değildir. Ha, ihtiyaç vardır. Lazımdır. Bilgi lazımdır. O konu hakkında İslam ne diyor, ilim ne diyor, onu bilmek lazımdır. O niyetle soru sormak gerekiyor, ihtiyaçtır. Ama bunun dışında böyle aşırı soru sorma iyi bir sonuç vermez ve insanları ne yapar? Usandırır ve insanlara bir ağırlık olur. Bu nedenle Peygamberimiz bu şekilde uyarıyor. Ha bir de ne diyor? Peygamberlere karşı ihtilaf ettiler, sözünü dinlemediler. Çünkü çok soru soruyor ama çok da soru sordukça da gereğini yerine getiremiyor. Sana soruyu sorduktan sonra o cevap karşısında sana bir yükümlülük doğuyor. E sen de ne yapıyorsun? İnsansın. O yükümlülüğü nasıl yerine getireceksin? Yapmıyorsun. Bu sefer peygamberlerine muhalefet ediyorlar ve o kavimler diyor helak oldular. Siz de aynı duruma düşmeyin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Onların durumuna düşmeyin diyor. Bizler de hani bu dil var ya, dil çok önemli. Dile sahip çıkacağız. Daha önceki hadis-i şeriflerde gördük ve ileride de hep hadis-i şerifler var dil konusunda. Yani dile sahip çıkacağız. Bu dil insanı rezil de eder, bezir de eder. Allah-u Teala bu diline sahip çıkanlardan eylesin. Sorumluluğunu iyi bilip sorumluluğunun gereğini yerine getiren kullarından bizleri eylesin. Peygamber'e muhalefet edenlerden bizi eylemesin. Peygamberimize muhalefet edenlerden eylemesin. Adam mesela bir alime soru soruyor. Akabinden bir soru daha soruyor. Alim diyor ki bak, birinci soruyu sordun. Tamam, güzel. Bu ikinci soruda şimdi senin üzerine mükellefiyet bindi. Bu sefer sen bu işten dolayı sorumlusun ve bu işi de yerine getirmek zorundasın diyor. E sormasaydın bu sorumluluk sende yoktu. Bu nedenle çok soru sormayı İslam yasaklamış ama bilmediğini de kişi soracak. Fakat aşırı derecede ihtiyacı olmayan, olmayacak işlerle soru sormada nedir? Gereksizdir. Veya Adem Aleyhisselam'ın efendim işte üstüne giydikleri hangiydi? Veya Musa Aleyhisselam'ın asası hangi ağaçtandı? Veya buna benzer birçok sorular gibi. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulmaktayız. Sizleri selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyor ve emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. Uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal

0: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat
1: Rabbim, ilmimi arttır.

Koca Mustafa Paşa. Koca Mustafa Paşa ücra ve fakir İstanbul. Ta fetihten beri mümin, mütevekkil, yoksul, hüznü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada. Kaldım onlarla bütün gün bu güzel rüyada. Öyle sinmiş bu vatan semtine milliyetimiz ki biziz hem görülen hem duyulan yalnız biz. Manevi çerçeve 500 senedir hep berrak. Yaşayanlar değil Allah'a gidenlerden uzak. Bir bahar yağmuru yağmış da açılmış havayı, hisseden kimse hakikat sanıyor hülyayı. Ahiret öyle yakın seyredilen manzarada, o kadar komşu ki dünyaya duvar yok arada. Geçer insan bir adım atsa birinden birine, kavuşur karşıda kaybettiği bir sevdiğine. Servirliklerde sükun, yolda sükun, evde sükun. Bu taraf sanki bu halkıyla ezelden meskun. Bir afif aile sessizliği var evlerde. Örtüyor fakrı asaletle çekilmiş perde. Kaldırımsız daracık iğri sokak, doğru sokak. Her geçildikçe basılmış ve düzelmiş toprak. Kuru ekmekle bayat peyniri lezzetle yiyen, çeşmeden her su içerken şükür Allah'a diyen, yaşıyor sade maişetlerin en safında, ruh esen kuytu mezarlıkların etrafında, bu vatandaş biraz ahşapla biraz kerpiçten, yapabilmiş bu güzellikleri birkaç hiçten, Türk'ün asude mizacıyla Bizans'ın kederi, karışıp mağfiret iklimi edinmiş bu yeri.

0: Şu fetih vakası yara ne büyük mucizedir. Her tecellisini nakletmek uzundur bir bir. Bir tecellisi fakat ruhu saatlerce sarar. Koca Mustafa Paşa var, camii var, semti de var. 50 yıl geçtiği günlerde büyük mucizeden, Hak'tan ilham ile bir gün o güzel semte giden Rum vezir eski manastırda ederken secde, kalbi çok dolduran iman ile gelmiş vecde. Onu tek tanrısının mabedi etmişti hayal, vakfetip her neye malikse bütün malü menal, bir fetih camii yapmak dilemiş İslam'a, sebep olmuş bu eser yad edilir bir nama. 4 asırdır inerek camiye nur üstüne nur, yerde bulmuş yaşayanlar da ölenler de huzur. Ona hala gidilirken geçilir bir yoldan, göze çarpar ölüm ayetleri sağdan soldan. Sarmaşıklar, yazılar, taşlar, ağaçlar karışık, Hafız Osman gibi hattatla gömülmüş bir ışık, bu mezarlıkta siyah toprağı aydınlatıyor, belli kabrinde o bir nura sarılmış yatıyor. Gece şiiriyle sararken koca Mustafa Paşa'yı, seyredenler görür Allah'a yakın dünyayı. Yolda tek tük görünenler çekilir evlerine, gece sessizliği semtin yayılır her yerine. Bir ziyaretçi derin zevk alarak manzaradan, unutur semtine yollanmayı artık buradan. Gizli bir his bana hatif gibi ihtar ediyor, çok yavaş, yalnız içimden duyulan sesle diyor, gitme kal, sen bu taraf halkına dost insansın, onların meşrebi iklimi ve ırkındansın. Gece her yerdeki efsunlu sükunundan iyi, avutur gamlıyı, teskin eder endişeliyi. Ne ledünni gecedir, ta ağaran vakte kadar, bir mücevher gibi Sümbül Sinan'ın ruhu yanar. Ne saadet, bu taraflarda her ülfetten uzak, vatanın fatih hicretlerle beraber yaşamak. Geç vakit semtime döndüm koca Mustafa Paşa'dan. Kalbim ayrılmadı bir an o güzel rüyadan. Bu muammayı uzun boylu düşündüm de yine, dikkatim hadisenin vardı derinliklerine. Bu geniş ülkede binlerce latif illerde, nice yıl cetlerimiz kökleşerek bir yerde, manevi varlığının resmini çizmiş havaya, ki bugün karşılaşan benzetiyor rüyaya. Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzarada. Bahseder gerçi duyanlar bir onulmaz yaradan, derler insanda derin bir yaradır köksüzlük. Budur alemde hudutsuz ve hazin öksüzlük. Sızlatır bazı saatler dayanılmaz bir acı. Kökü toprakta kalıp kendi kesilmiş ağacı, ruh arar başka teselli her esen rüzgarda. Ne yazık, doğmuyoruz şimdi o topraklarda.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Evet. Heydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Heydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Heydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir, yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

kamelyam. Serin kavak yerleri esiyordu başımda. Ümit ekmiştim nadasa bıraktığım tüm tarlalara. Alnımdaki teri kurutsam diye bağrımı açtığım rüzgarlar tutam tutam saçlarımı götürdüler. Nasıl anlatsam? Kurşun sıktılar hayallerimin en umulmaz yerinden. Kamelyam. Akşamüstleri horozlar ötmezmiş. Köy sokaklarında alımlı gezmezmiş köy kızları. Ay tutulmaya dursun hele bir. Tüfeği dayarlar, uğursuz sayarlar. Hele dur, destursuz girme dediler bu kapılardan. Yıllar yılı acıyla bağladılar ellerimi. Yasak koydular gözlerime. Seven göze yasak olur mu demediler. Oturmadılar sofralarıma yemediler. Ateşle korkuttular. Zaten yanmışım buram buram. Ezikliği yüreğimde tüm sevgilerin. Kamelyam.

için bastığım adımlara mayın döşediler. Eşkıyalar kesti yollarımı. Sana gelmek için rüyalarımda uçtum geceleri. Uykularımı böldüm en kuytusunda karanlığın. Kadermiş, değişmezmiş. Yıllar yılı boşuna aldandım. Net yapmışlar ikimizi, oynuyorlar, oynuyorlar kamelyan. Gitti de beni, gitti de. Tanınmaz insanların balosuna gitti de. Bıkmışlığın eskisi yalnızlıktan. Bir sükutun nabzı damarlarımda, düğüm düğüm içimde. Başka dünyaların çocuğuyuz biz, başka dünyaların çocuğu, kamelyan. Çok şeyleri elde etmeye yetmiyor sevgimiz. Oraya yaz mektuplarını ararsan, Simeranya'ya. Allah'a ısmarladık. Kamelyan, kamelyan.

Ya Resulallah, bir kum tanesi, sıcak ve kavuran bir kum tanesi, bir değil bin çöl aşmak isterdim efendim. Ayağının tozu olan o bir kum tanesine ermek için ve görmek için Mekke'deki siyah gül Kabe'ni, gözlerini ey Resul.

0: son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ederek İslam'a gönül veren müminler, müşriklerin akıl almaz işkencelerine rağmen Rabbim Allah'tır, hüküm ancak O'nundur diye haykırıyordu.
1: Kimi Hazreti Habbab misali kırbaçlanıyor, kimi Hazreti Bilal gibi kızgın çöl kumlarında taşların altında eziliyor, kimi de Hazreti Sümeyye gibi mızraklanarak şehit ediliyor. Ancak onlar gene Allah diyordu.
0: Bütün suçları La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek olan müminlerin çektiği sıkıntı karşısında Efendimiz üzülüyor ve devamlı dua ediyordu. İlk nefesinde ve son nefesinde ümmeti, ümmeti diyen bu büyük insan üzülmesinde kim üzülsün? Ve işkencelerin, zulmün dayanılmaz bir hal aldığı sırada emir geliyor. Medine'ye hicret edin.
1: Ve 622 yılı Mekkeli muhacir müminlerin hicretine sahne oluyordu.
0: Doğup büyüdüğü, yiyip içtiği beldeyi, arkasında acı tatlı, çeşitli hatıralarla terk etmek zorunda bırakılıyordu müminler. Ve bu şerefli insanlar tüm mallarını, servetlerini ve şöhretlerini Allah için terk ediyor, Allah ve Resulünün hoşnutluğunu kazanmak için hicret ediyorlardı.
1: Sonunda Allah-u Teala Resulü ve sadık dostu Ebu Bekir'e de hicret izni veriyordu. Onun Medine'ye ulaşmasını engellemek isteyen müşrikler buna muvaffak olamıyordu. Çünkü kadiri mutlak olan Cenab-ı Hak Habibini ve mağara arkadaşını küçük bir güvercin ve zayıf bir örümcekle müşriklerin şerrinden koruyordu.
0: Kızgın çölü 12 günde kat eden yüce Resul ve sadık dostu sonunda ulaşıyordu Medine'nin dışındaki veda tepelerine. Günlerdir Resulullah'a kavuşmak ümidiyle yanıp tutuşan Medineli müminler geliyorlar, geliyorlar müjdesini duyunca dökülüyordu yollara. Çalkalanıyordu gökler ve yaşlısıyla genciyle sevinç gözyaşları döküyordu Medineli müminler. Karanlık geceleri aydınlatan parlak bir dolunaya benzettikleri Yüce Resulü karşılarken sevinç ve şükür ifadesi olarak terennüm ettikleri mısralarda şöyle diyordu Medineli müminler.
1: Dolunay doğdu üzerimize veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey bize içimizden gönderilen elçi, sen itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldin de Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı, hoş geldin.
0: Cahiliye elbiselerinden sonra izzet ve şeref elbisesi giydik. Boşa geçen günlerden sonra şeref göğsünden doyasıya emdik. Şöyle dedi karanlıkları parçalayan şafak bana. Söyle ehli İslam'a, zillet yakışmaz asla Muhammed'e tabi olana.
1: asla vaadimizden dönmemek ve doğruluktan ayrılmamak üzere yemin ettik. Söz verdik hep birden. Şahit ol ki ey esenlik yıldızı, ateşler içindeyim sevgin ve hasretinden.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için, gecenin bir vaktinde bu gelen acı imiş. Hayata imtiyazlı bakan esrarlı özlem, hayatın bozkırında gezinen şanlı idil, melankoli ve mani, vahşi ve soylu migren, aşk ateş ülkesinde menfaat tacı imiş. Sevmemek her öldüren aşkın ilacı imiş. Bilmem ki nedir mızrak gibi bağrıma giren. Parça parça dökülsün diye kaldırımlara, ardımda çeşmi bülbül bırakıp yıldızları, bu şehirden geceyi alarak gideceğim, unutulmaz bir sevda olarak gideceğim. Gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için uyandırdık ormanı unutan puhuları. Özlem esmer bir gülün fotoğrafı gibidir. İdil şiir devinin itirafı gibidir. Akıttı yüreğime dolu dizgin suları. Sükunu camlarına çekiyor çarkı felek. Gözleri gölgelerin bertarafı gibidir. Hücreleri gizlice boşalıyor evrenin. Saçları yine umut ve kıvılcım tarlası. Geçiyor ömrümüzün güvercin kavşağından, kemiğimize vuran kırmızının karası. Acının köklerine aksın diye hislerim, daha üstüla yangını amentü beldesinde silinmez bir iz gibi kararak gideceğim. Katil suları çekip renklerin atlasına, bir yanımda en kesif karanlığı özlemin,

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Es-Selamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan

daraltan Allah. Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren Allah.

bizi affedin ne olur. Affedin bizi. Size hiç yakışmadık. Size dost, size kardeş olamadık. Kol kanat gerip sahip çıkamadık. Kollarında bebeği ihvana, bebeğin ölmedi, İşte bak yaşıyor diyemedik. Affedin. Biz daha ölmedik ki siz ölesiniz. Yanınızdayız işte. Hep birlikte buradayız. Davanız davamız. Bağrımızı set yaparız da yine gavura dokundurtmayız diyemedik. Biz gölgede tutarken oruçlarımızı, sizin dudaklarınız çatlayan topraklara dönmüştü. İftarınız var mıydı soramıyorum. Yine de bir an düşünmediniz zillet altında yaşamayı. Ölürüz de Adeviye'den ayrılmayız dediniz, ayrılmadınız.

Elleri kuryası Ebu Leheblerin, cehillerin, firavunların zulmü bitmek bilmedi. Ama siz direndiniz. Çıkmaz bir yoldu bu. Ama çıkılmalıydı birlikte. Vicdanları yaralayan bir sessizlik de oysa duyduğunuz sadece. Bu kanda boğulmalıydı zulüm üstüne zulüm, cürüm üstüne cürüm işleyenler. Demokrasi alıp satan Batı, Amerika, Birleşmiş Milletler seyretti yine katliamı. Ya biz? Biz neden engür seda ile bir olup haykıramadık? Kahrolsun zalimler, hepinize yazıklar olsun. İnsanlar değil, insanlık ölmüş diye neden zayıf çıktı sesimiz? Neden titretemedik firavunları? Neydi? Neydi bizi sizden, bizi kendimizden bile geçiren? Çok önemli işlerimiz vardı muhakkak. İnsanların hayatlarından bile önemli meşguliyetlerimiz. Festivallerimiz, yıl dönümlerimiz, mezuniyet balolarımız, yoğurtularımız, ayinlerimiz, düğünlerimiz ve protokolden yer kapışmacılı törenlerimiz. Seküler dünyanın ılımlı, ılık ılık, bazen de alık alık bakan İslamcıları mı olduk yoksa? Şehadet, mücadele, dava bizim jargonumuzda yok mu artık? Mobilyası yenilenecek evlerimiz, elbisemizle aynı tonda çantamız, ayakkabımız, en pahalı eğitimle mezun, en modern, en kaliteli tüketicimiz. Affedin, affedin işte, affedin bizi. Yüzümüz yok, bakamıyorum işte şehitlerinize. Her yer kan, yangın yeri. Bilemiyorum, sanki toprağın altı üstünden iyi, daha serin, daha dingin belki. Bu hayasızlığa rağmen vurdum duymazlığımız, artık ağır geliyor yaşamak. Bu utanç, bu zillet değil yaşamak. Gelsin artık zalim bir kurşun da vursun bizi, bitsin bu işkence. Affedin bizi, affedin gitsin.

gelen yağmuru istemem, meltemi rüzgarı istemem. Sana yanmayan yıldızı semalarda yansın istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbülün ne söylerse söylesin. Dinlemem, dinleyemem. Özlemim, özlemim sen olacaksan yansın yüreğim, kalbim. Sılası sen olmayan gurbeti, ırak olan menzili, vatanı istemem. Senden gayrı bir aşkla kül olursa bu kalbim, bu kalbi bu bedende istemem. Sonu sen olmayan, sonu sana çıkmayan yönü, ırak olan menzili, yönü, yolu istemem. Kalbini fethedecekse geçerim bin Sina'yı birden, yoksa neyime bu fethi, istemem Mısır'ı, istemem cihanı, istemem. Ben Sultan Fatih'im, önündeyim İstanbul'un. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Ben senin ümmetinim ya Resulallah. Sensin benim efendim. Senden gayrı, senden başka efendi istemem, sevgili istemem, aşk istemem.

kaburgalarımın başladığı sokaktan geçtim çok. Ölülerin gömüldüğü kıyıda bir de uçtum çok. Ne ölüler gördüm, ne başka yerler, göçtüm çok. Ölüler çok yaşamazdı, ben seçtim çok. Baktım hepsinden daha gençtim çok. Böylece çok korktukça

yanımı az, yaremi açtım çok. En gördüm ki hiçtim çok. Ekmek vermediler, su verdiler, açtım çok. Diyemedim, içtim çok.

0: Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. İslam ordusu Hayber önlerinde. Hayber'i kuşatma altında tutuyorlar. Hayber'in en büyük, en sağlam kalesi Natat'ı düşürmüşlerdi. Artık Hayber can evinden vurulmuştu. Ne denli direnirse dirensin, ne kadar dayanırsa dayansın, sonuç Müslümanlarındı, zafer Müslümanlarındı. Şimdi diğer kalelerin fethi için mücadele ediliyordu. Ama bu zaman alıyordu. Savaş uzadıkça uzuyordu. Müslümanlar da açlık sıkıntısı başlamıştı. Yiyecekleri bitmişti. Bu çetinler çetini bir durumdu. Hayber'in hurma bahçeleri çok güzeldi ama zaman hurmaların olgunlaşma zamanı değildi. Giderek açlık daha bir sorun haline geliyordu. Hazreti Abdullah bin Muğaffa radıyallahu anh anlatıyor. Kalelerden birisinin dibinde savaşırken yukarıdan içi yağ dolu bir tulum attılar. Hemen aldım, çevremdekiler o tulumdan bir şeyler almak ve yemek istiyorlardı. Bu nedenle hemen etrafımı sardılar. Ben ise tuluma sımsıkı sarıldım. Tulumu kaptırmamak için bir o yana bir bu yana dönüyordum. Arkamı dönünce Resulullah ile karşı karşıya olduğumu fark ettim. O günkü kadar utandığımı hiç hatırlamıyorum. Yüzümü yere eğdim. Ne diyeceğimi bilemez halde donup kaldım. Kafamı kaldırıp baktığımda Allah'ın peygamberi bana bakarak güldüğünü gördüm. Hemen oradan kaçıp tulumu gerideki Müslümanlara götürdüm. Onlar da tulumdakini aralarında paylaşıp yediler. İslam ordusu açlık krizi yaşıyordu. Yiyecekleri bitmişti. Bir çözüm arayışı içindeydiler. Ama görünürde tam bir çıkmaz vardı. Hükmünü bilmedikleri eşek eti akıllarına geliyordu. Onunla ilgili bir hüküm indirilmemişti. Çevrede azımsanmayacak eşekler vardı. Hemen birkaç eşeği kestiler ve yüzmeye başladılar. Bu bir imkandı. Karınlarını doyurmaları mümkündü. En azından açlıklarını giderebilirlerdi. Etleri pişirmeye başladılar. Ama durumu henüz Peygamber Efendimiz'e bildirmemişlerdi. İçlerinde az da olsa bir tereddüt vardı. Zira hayatın doğal akışı içerisinde hiç eşek eti yenmiyordu, yemiyorlardı. Haliyle bir tereddütleri vardı. Durumu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiler. Peygamber Efendimiz etleri dökün, kapları kırın buyurdu. Hemen etleri döktüler. Eşeğin etinin yenmeyeceğini anladılar. Kapları ancak yeterinceydi. Kapların yıkanıp kullanmasını sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna izin verdiler. İslam ordusu açlık girdabındaydı. Peygamber Efendimiz elbette durumu çok iyi biliyordu ama yine de sahabe-i kiram Resulullah'tan bir çözüm istiyordu. Açlık daha ileri boyutta Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı kuşatmıştı. Şimdi şerefli arkadaşları Resul-i Ekrem Efendimiz'den çözüm istiyorlardı. Peygamber Efendimiz ezel ve ebed sultanına yöneliyordu. Bütün varlığıyla Rahman-ı Rahim'e dua ediyordu. Ey Allah'ım, sen Müslümanların halini, hiç yiyecekleri kalmadığını ve benim de onlara verecek bir şeyimin olmadığını biliyorsun. Onlara rahatlık verecek, yiyeceği bol bir yerin fethini nasip eyle. O gün sabah namazından sonra tekrar karşılıklı mücadele başlıyordu. Küçük bir kale büyük ölçüde kuşatma altına alınmıştı. Üst üste hamleler yapılıyordu. Bu kalenin düşme ihtimali yüksekti. İslam erleri saldırılarını yoğunlaştırıyor ve kale fethediliyordu. Mücahitler kaleye girdiklerinde hayretler içinde kaldılar. Zira bu kale Yahudilerin bir erzak deposuydu. Müslümanlar büyük bir imkana kavuşmuşlardı. Onlara günlerce yetecek miktarda yiyecek gıda vardı. Ayrıca şarap fıçıları vardı. Şaraplarla dolu kaplar vardı. Şarap kapları kırıldı ve içindekiler döküldü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarından Abdullah bin Hammar dayanamadı, şaraptan bir miktar içiyordu. Çevresindeki Müslümanlar Hazreti Abdullah'ı Peygamber Efendimiz'e şikayet ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Abdullah'ı yanına çağırıyor ve soruyordu: İçtiğin şeyin ne olduğunu biliyor musun? Abdullah, şaraptır ya Resulallah, diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haram olduğunu biliyor musun diye soruyordu. Abdullah bin Hammar haram olduğunu bildiğini söylüyordu. Peygamber Efendimiz eline aldığı ayakkabısıyla Abdullah'a vuruyordu. Sahabe-i kiramdan bazıları o sahabiye, Abdullah'a lanet ediyordu. Peygamber Efendimiz, sakın ona lanet etmeyin. O Allah'ı ve Resulünü seviyor. Ona Allah'ın merhamet etmesi için dua edin, buyuruyordu. Peygamber Efendimiz savaş sırasında sadece komuta merkezinde durmuyordu. Bazen savaşa fiilen katılıyordu. İslam ordusunu teftiş ediyordu. Ordu birliklerini kontrol ediyor. Müslümanlar Peygamber Efendimizin savaş zemininden uzak durmasını istiyorlardı ama bunu başaramıyorlardı. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz yanımızdaydı. Onu kalkanlarımızla atılan oklardan korumaya çalışıyorduk. Ben bir yandan da Müslümanlara sesleniyor, kalkanlarınızla kendinizi koruyun diye bağırıyordum. O gün öyle bir ok yağmuruna tutulduk ki yerimizden sökülüp atılacağımızı sandım. Bir ara Resulullah'a baktım, o yayı elinde hiç durmadan ok atıyordu ve attığı her oku hedefine ulaştırıyordu. Benim kendisine baktığımı anlayınca o da başını çevirip bana baktı ve gülümsedi. Sonra ok atmaya devam etti. O gün o kaleyi ele geçirdik. Kalelerde mancınıklar vardı. Müslümanlar önce Natat Kalesi'ni teslim almışlardı. Sonra birkaç küçük kaleyi de almayı başardılar. Bundan sonra kalelerin düşmesi daha bir kolaylaşıyordu. Zira ele geçirdikleri kalelerin mancınıklarını kullanıyor, böylece öbür kalelerin düşmesini gerçekleştiriyorlardı. Artık bütün kaleler düşmüştü. Savaş sonunda özellikle tahıl ve hurma ağırlıklı büyük miktarda ganimetler elde edilmişti. Bugüne kadar böyle büyük imkanlara kavuşmamışlardı. Hazreti Ömer Efendimiz, bizler Hayber'e kadar gerçek anlamda hiç doymamıştık. Hep açtık, hep idare etmeye çalıştık, diyordu. Peygamber Efendimiz bu büyük ganimetin beşte birini kendine ayırıyor, kalan beşte dördünü İslam erlerine paylaştırıyordu. Medine'ye vardığında kendine ayırdığı beşte birlik imkanları Medine'nin yoksullarına, dullarına, öksüz ve yetimlerine dağıtıyordu. Hayber Savaşı bitiyordu. Müslümanlar 20 şehit vermişlerdi. Yahudilerden 93 kişi öldürülmüştü. Hayber Yahudileri İslam ordusu tarafından teslim alınmıştı. Yıllardır Müslümanlara kin kusan, her vesileyle Müslümanların aleyhine çalışan bu Yahudilere ne yapılacaktı? Yahudilerin yürekleri ağızlarındaydı. Peygamber Efendimizin ne söyleyeceğine kilitlenmişlerdi. Peygamber Efendimiz her yıl ürünlerinin yarısını Müslümanlara vermek kaydıyla serbest olduklarını beyan buyurdular. Yahudiler tam bir sevinç şokuna girdiler. Onlar büyük bir cezalandırma bekliyorlardı. Sürgün olabilirdi. Hepsi esir edilebilirlerdi. Savaşanların hepsi büyük cezalara çarptırılabilirdi. Ama bunların hiçbirisi dahi gündeme gelmemişti. Sadece elde ettikleri ürünlerin yarısını Müslümanlara vereceklerdi. Elbette Hayber İslam toprakları oluyordu. Hayber İslam vatanının bir parçası oluyordu. Ama Hayber halkı büyük bir sevinç yaşıyordu. Kendi yurtlarında kalacaklardı, kendi evlerinde kalacaklardı, kendi işlerine devam edeceklerdi, kendi inançlarına göre yaşayacaklardı. Hayatlarının akışına müdahale edilmiyordu. Yahudiler sanki yeniden doğmuş gibi seviniyorlardı. Ama Yahudi yine bir tuzak peşindeydi. Artık serbest kalan Yahudi kadınlardan biri bir kumpas içine giriyordu. Peygamber Efendimiz'e teşekkür sadedince bir ziyafet hazırlıyor ve hanesine buyur ediyordu. Et yemeği getirilmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk lokmada etin zehirli olduğunu anlıyor ve Müslümanları uyarıyordu. Ne yazık ki Efendimizin şerefli arkadaşlarından Bişir bin Elbera radıyallahu anh birkaç lokma yemişti. Çok geçmeden Hazreti Bişir radıyallahu anh şehit oluyor, vefat ediyordu. Peygamber Efendimiz kadının getirilmesini istedi. Kadın getirildiğinde zorlanmadan suçunu itiraf etti. Sahabe-i kiramdan bazıları kadını öldürmek istediler ama Peygamber Efendimiz engel oldu. Kadının hedefi Peygamber Efendimiz'di. Onun ölmesi için yemeğine zehir katmıştı ama amacına ulaşamamıştı. Peygamber Efendimiz kadını serbest bırakıyordu. Zira Peygamber Efendimiz'in bir şiarı, bir ilkesi vardı. Kendi şahsına yapılan kötülükleri affederdi. Aynı şeyi Yahudi kadın için de yapıyordu. Bir başka kanaldan gelen bir bilgi ise Hazreti Bişir'in akrabaları kısas talep ettiler ve bu Yahudi kadına kısas uygulandı şeklindeydi. Hayber kuşatması 20 gün sürmüştü. Müslümanlar büyük bir zafer elde etmişlerdi. En önemlisi Müslümanlar için şer üssü, komplolar üssü olan Hayber bir engel olmaktan çıkarılmıştı. Müslümanların karşısında bir güç olma özelliği sona ermişti. Hayberliler ciddi anlamda ziraatçı insanlardı. Bu işi çok iyi bilirlerdi. Bu nedenle onların kendilerinin çalışması, verimli bir şekilde ürünlerin alınması son derece önemliydi. Bu arada bir olay yaşanıyordu. Süleym kabilesinden şair ve tüccar El-Haccac bin İlat Hayber'e geliyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşüyor ve Müslüman oluyordu. Haccac'ın Mekkelilerde alacakları ve malları vardı. Müslüman olduğunu öğrenirlerse alacaklarını da mallarını da alamayabilirdi. Süratle Mekke'ye ulaştı. Yahudilerin İslam ordusunu mağlup ettiğini, zaferi Yahudilerin kazandığını, büyük ganimetler elde ettiklerini, o ganimetleri satmak istediklerini, alacaklarını ve mallarını hemen verirlerse o ganimetlerden bir hayli satın almak istediğini söylüyordu. Mekkeliler El-Haccac'ın alacaklarını da mallarını da sevinçle veriyorlardı. El-Haccac hemen Mekke'den ayrılıyor ve Medine yoluna koyuluyordu. Mekkeliler işin tamamen ters olduğunu anlıyorlardı ama iş işten geçiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Bütün insanların imanı bir kefeye, Ebu Bekir'inki de diğer bir kefeye konsa, Ebu Bekir'in imanı ağır gelirdi. Yüce Resul'ün dudaklarından dökülen bu sözler, Müslümanların ilk halifesi olma şerefine sahip olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh içindi. Fakat o alçak gönüllüydü, herkesten büyük olmasına rağmen. Büyüdükçe tevazu artmıştı. Halife olduğu halde kırbacı düşse devesinden iner kendisi alırdı. Biri övgüde bulununca, "Ey Allah'ım, sen beni benden daha iyi bilirsin," derdi. Ona ait olduğu bildirilen ve günümüze kadar ulaşan kasidesinde Rabbine karşı hissettiği acziyeti ve yokluğu ifade eder, şöyle yalvarır Rabbine:

Ey Allah'ım, senin kapına doğrulukla gelen, iflas etmiş, az bir yiyeceği olan kimseye lütfunla ihsanda bulun. Günahı büyük günahtır. O halde sen büyük günahı affet. Şüphesiz o garip, günahkar ve zelil bir kuldur. Şüphesiz o garip, günahkar ve zelil bir kuldur.

kötü amellerim çok, taatim ise azdır. Allah'ım, beni her türlü hastalıklardan kurtar ve ihtiyacımı gider. Hasta bir kalbim var. Sen ise hastaya şifa verensin. Sen şifa dağıtan, sen mühim işlerde kafi gelensin. Sen Rabbimsin. Bana sen yetersin ve benim için ne güzel bir vekilsin. Ey Rabbim, İhsan hazinenden bana da ver. Çünkü sen bol bol, karşılıksız veren kerimsin. Kalbimde olanı bana ver. Bana hayırlı bir şekilde göster. Bize büyük bir mülk ver ve bizi korktuğumuz şeyden kurtar. Nerede Musa? Nerede İsa? Nerede Yahya? Nerede Nuh? Sen ey Sıddık, ey Asi, yüce olan Mevla'ya tevbe et.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar, yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o, mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et, başkasını bana tercih etme. Beni benden al, beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver, ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım.

güneş mi doğar? Hayır, bu senin gelişindir, gel. Bu evreni evren, toprağı toprak kılmak senin işindir, gel. Topraklar ve dudaklar çatladı, nasıl ansınlar adını? Rahmet kıl ey sevgili, bir damla su gönder, gel. Kavruldu çiçekler, menekşe boynun büktü binlerce yıl. Böylece seni ve buyruğunu bekledi, artık yeter, gel. Taşlar taş olmaktan bıktı, toprak toprak olmaktan. Kurduğumuz bunca yapılar çöktü, çökecek. Gör, gel. Güç netsin, soluk netsin, senden gelirmiş hepsi. Acı bu son soluktur, bir bengüsü ver, gel. Güneşi gönderme bize ey sevgili, sen doğ. Bizi ısıtamaz oldu artık başka güneşler, gel. Yetmez mi bekleyişleri gül tomurcuklarının? Ne bülbül ne gül kaldı, gelmedi bahar, gel. Güller yine tomurcuktur, izin ver atsınlar. Günlerce gül yüzün görmek için bekler, gel. Seni nasıl çağırsak bize ses ver ey. Biz bunca toplandık, bunca yürek seni bekler, gel.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün El-Vehhab Celle Celaluhu ismi mübarekini tanımaya çalışacağız. El-Vehhab, bağışı çok olan, karşılıksız veren, nimetlerinin ardı arkası kesilmeyen, mümin ya da kafir ayrımı yapmadan bütün mahlukatına nimetlerini yağdıran, ihsan eden demektir. Bu isim sadece Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Ali İmran Suresi. Hem onlar derler ki, ey Rabbimiz, bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi katından rahmet ihsan eyle. Şüphesiz Vehhab olan sensin. Değerli kardeşlerim, tek bir ferdin bile rızka ve hayatını devam ettirebilmesi için gıdaya ne kadar ihtiyacının olduğunu biliyoruz. Sadece insan mı bu ihtiyacın sahibi? Hayır. Varlık alemindeki büyük küçük, hayvan, insan ve bitki az ya da çok yaşayabilmek, varlığını devam ettirebilmek ve kendisi için belirlenmiş ecele sağlıkla ulaşabilmek için belirli bir miktar rızka ihtiyaç duyar. Bu varlık alemindeki tüm yaratılmışa rızıkları, onları yaratan o büyük kudretli hükümdar olan yüceler yücesi Rabbimiz tarafından, hem de daha onlar istemeden adeta sağanak sağanak ulaştırılır. İnsanoğlunun aleminde kafir ve mümin diye ayırmaz. O yüce sultan bağışlarını, gökler ve yerler nimetlerini onun emriyle hiçbir ayrım yapmadan beşeriyete sunmaktadır. Güneş herkesin dünyasını aydınlatmakta, hava herkes için oksijen kaynağı vazifesi yapmaktadır. Yağmur herkesin üzerine birden indirir rahmet dolu damlacıklarını. Her insana hiç ayrım yapılmaksızın azalar verilir, organlar verilir ve her bir organ da bir nimettir, bağıştır, istenmeden verilir yüceler yücesi Yaradan tarafından. O sultanın mülkünde onun verdiği ayaklarla dolaşır, onun verdiği gözlerle görür, onun verdiği ellerle tutarız. Arzdan fışkıran pınarlarından içer, yemyeşil çimenlerin üstünde ve ağaçların altında oturur, gölgeleniriz. El-Vehhab'tır o, karşılıksız verir, istemeden verir. Rızkın ulaşımında o yüceler yücesinin rahmetinin gereği en zayıf, en aciz olan mahluku en şanslı durumdadır. Allah Celle Celaluhu yavruları öyle muhteşem bir yolla koruması altına almıştır ki onlara anneleri vasıtasıyla rızıklarını sevgiyle,
rahmetle, şefkatle sarmalayarak gönderir. Anneleri eliyle, ihtimamla baktırır onlara. El-Vehhab'tır o. İnsan da kainatta, kainat içinde pek nazin ve nazenin bir çocuğa benzer. Zaafında büyük bir kuvvet, acziyetinde büyük bir kudret vardır. Allah Celle Celaluhu ona alemleri musaggar kılmış, yarattığı bütün canlıları insanın eline ve emrine vermiştir. Eğer insan bu zaafını ve aczini anlarsa ve bilirse, büyüklük taslamaz, kibirlenmez, Rabbini tanır ve ona şirk koşmazsa ve sözüyle, haliyle, tavrıyla dua ederse, Rabbi tarafından istediğine hemen ulaştırılır. Çünkü o istemeden veren El-Vehhab'tır. Hazreti Süleyman aleyhisselam, Allah Celle Celaluhu'dan kimseye nasip olmayacak bir mülk istemişti. Sa'd suresi. Süleyman, ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin, dedi. Hazreti Süleyman Rabbini Vehhab ismiyle anmıştı. Biliyordu ki Rabbi samimi kullarına dünyada da ahirette de karşılıksız hediyeler veren, dileklerini yerine getiren ve de amelleri fazlasıyla karşılayandır. Vehhab olan Allah'ın Celle Celaluhu lütfu ile cennet kazanılır. Bizler ömür boyu çalışıp didinip helal kazancımızla dünyanın cennet köşelerinden biri olarak tarif edilen Boğaz'da bir yalı alamazken, cennetin ücretinin o kırık dökük amellerimizle karşılanabileceğini mi sanıyoruz? Ama El-Vehhab'tır o. Kulunun yaptıklarına karşılık kat kat verendir o. Ankebut suresi. Ona İshak ve Yakub'u ihsan ettik. Peygamberliği ve kitapları onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Şüphesiz o ahirette de salihlerdendir. Aziz kardeşlerim, bizlere düşen vazife Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi her şeyin sahibinin o olduğunu bilerek ondan istemektir. Rızkımızı veren o, evlatlarımızı veren o, malı, mülkü veren o, bunlarla övünmemeli, her şey üzerinde bir emanetçi olduğumuzu unutmamalıyız. Bize düşen çalışmaktır. Sebepler dünyasında onun bize maddi ve manevi rızıklara ulaşmamız için açtığı sebeplere sarılarak çalışmak. Karadaki filden denizdeki balinaya kadar, hatta elma içindeki gözsüz kurtçuktan minicik karıncaya kadar tüm mahlukunun rızkını ayağına gönderen Allah, halifesi kıldığı insanoğluna bin bir kapıyı açarak nimetlerini yağdırıverir.
Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun bizim amellerimize ihtiyacı yok. Bunca nimet de yaptıklarımızın karşılığında verilmiyor. Öyle olsaydı inkar edenler aç kalırdı. O Rahman ismiyle tecelli eder, tüm mahlukatına verir. Ganidir o, zengindir, vermeyi sevendir. El-Vehhab'tır o. İnfitar suresi. Ey insan! İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? Buyuruyorsun. Sen bizi seni bilenlerden, şükreden ve senin rızan için verenlerden eyle. Aldananlardan, gafillerden, yolunu sapıtmışlardan, hidayetten uzaklaşmışlardan eyleme. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet.

0: açılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah. Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah. Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren

verdiğin perhize budur gayretim. Bundan başka uyamayım doktor bey. 3 sepet yumurta sabah kahvaltım. Teker teker sayamayım doktor bey. 2 leğen pilav, 1 yayık ayran. İster yağlı olsun, isterse yavan. Yanına keseyon 5 kilo soğan. Yeyon yeyon doyamayım doktor bey. 3 tencere bamya yirin pişince, 20 tas su içip biraz boşunca, her yanı sökülür karnım şişince, sağlam koynek yiyemeyim doktor bey. Şimdi acımdan çoktan ölürdüm. Sağ olsun komşular edeyi yardım. Bir kuzudan fazla yemem söz verdim, ayıp olur cayamayım doktor bey. Bazı az geliyor 5 kasa hurma, 7 lahanadan yapıyor sarma. Onu da mı yedin diye hiç sorma, utanıyorsun diyemeyorsun doktor bey.

iki çuval unum gidiyor. Avradım her sabah ekmek ediyor. Bir kazan fasille gönül ye diyor. Arttırmaya kıyamayın doktor bey. Senede 40 dönüm bostan ekerin, benden başka kimse yemesin derin. Kavını, karpuzu, kabıklı yedin, acelemden soyamayın doktor bey. Bilmem Kara Mehmet nereye gider. Buymuş kısmatım, buymuş kader. Bir günde yediğim işte bu kader. Daha fazla yiyemeyim doktor bey. Daha fazla yiyemeyim doktor.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Bu aşıklık mıdır ey dil? Muhabbet böyle mi olur? Onu candan sevenlerde ya halet böyle mi olur? Heva ile heves halin, cihan fikridir eşgalin, perişan cümle ahvalin, ibadet böyle mi olur? Böyle mi?

fikri. Gönülden çıktı hak zikri. Hiç utanmaz mısın haktan? Feragat böyle mi olur? Dürüştün zikri Mevla'ya. Geri daldın bu dünyaya. Hakka talip olanlarda hakikat böyle mi olur?

şu gönül hakkı zikreyler. Ya anda masiva neyler? Acep sen nice saliksin? Tarikat böyle mi olur? İşin ya gaflet uykusu yahut bu dünya kaygısı. Hani aru hani gayret ya himmet böyle mi olur? Bu halk içre adın sufi, çıkardın cübbeyi sufu. Hani zühdü hani takva, yataat böyle mi olur?

0: یا فیاض.
1: زمان فیزینله دوامدادır. Zerre feyzinle dönmededir. Feyzinden suret bekler nutfeler ve tohumlar. Feyzinle doldurur ellerini ağaçlar. Feyzinden doyurur yavrularını analar. Sen feyyaz-ı mutlaksın, dilediğine dilediğince verirsin. Oysa ben verdiğin meyveleri yemeye yetişemiyorum. Feyzin sınırsız ve hesapsızdır, bilirim. Taşıyabileceklerim sınırlı ama sonsuz feyiz isterim.
0: Ya Habib,
1: sen sebepsiz sevilirsin. Sevgilerimin sebebi senin muhabbetindir. Sen zaten sevdiğimsin. Sevdiğim yüzlerde sevdiğim senin cemalin. Sevdiğin için var ettin beni. Var edildim. Sevdim seni. Bilirim ki Muhammed aleyhissalatu vesselam tabi olmakla seni severim. Bilirim ki Muhammed'i aleyhissalatu vesselam sevmekle senin sevdiğin olurum.
0: Ya Hafi,
1: sen öyle hafisin ki senden yüz çevirdiğim halde sen benden yüz çevirmiyorsun. Sen öyle müşfiksin ki dile getiremediğim istekleri bile, kalbime düşmeyen arzuları bile, hayalimin erişemediği hülyaları bile gerçek eyliyorsun. Bir seni Rab biliyorum. Başkasına el açtırma beni. Huzuruna günahla gelsem de kapından çevirme beni.
0: Ya Hallak,
1: hecelerim senin yaratışını anlatmaya yetmez. Seni anlatmaya hücre hücre söz eyle beni. Nefeslerim senin yaratışının hızına yetişmez. Seni görmeye zerre zerre göz eyle beni. Yaratışın olmasa ışık hiçbir yere yetişmez. Sana yanmaya için için köz eyle beni.
0: Ya Hannan,
1: verdiğini severek verirsin. Verdiğine sevinenleri seversin. Verdiğini süsleyerek sunarsın. Verdiğini sevenleri el üstünde tutarsın. Ömrümü gafletle ziyan ettim. Gençliğimi günaha harcadım. Elimde günahlar, elemler, hüzünler kaldı. Pişmanım. Yüküm ağır. Kalbim hasta, yüzüm tutmaz halde sana dönüyorum. Kapına elim boş, iflas etmiş, günaha dalmış olarak geliyorum. Bilirim ki rahmetini en çok muhtaçlara sunarsın. İşte muhtacım, rahmetini istiyorum. Bilirim ki merhametini önce acizlere tattırırsın. Sevaba, iyiliğe acizim. Merhametini istiyorum.
0: Ya garip,
1: sen ki ben kendimde değilken kalbimi elinde tutuyor, kanımı bedenimde dolaştırıyorsun. Şah damarımdan da yakınsın bana. Cemalinle yakın ol bana. Yakınlığınla icabet et bana. İcabetinle muhabbet et bana. Muhabbetinle şefkat et bana. Şefkatinle iltifat et bana. İltifatınla dost ol bana. Dostluğunla sırdaş ol bana.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programından yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 28. mektup 7. mesele 5. sebepteyiz. Çok zaman evvel bir ehli velayetten işittim ki o zat eski velilerin gaybi işaretlerinden istihraç etmiş, çıkarmış ve kanaati gelmiş ki şark tarafından bir nur zuhur edecek, bid'alar zulümatını dağıtacak. Ben böyle bir nurun zuhuruna çok intizar ettim, bekledim ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin ihzar ediyoruz, zemin hazırlıyoruz. Madem kendimize ait değil, elbette sözler namındaki nurlara ait olan inayat-ı ilahiyeyi beyan etmekte medar-ı fahır ve gurur olamaz. Belki medar-ı hamd ve şükür ve tahdis-i nimet olur. Altıncı sebep, sözlerin te'lifi vasıtasıyla Kur'an'a hizmetimize bir mükafat-ı acile ve bir vasıtayı teşvik olan inayat-ı Rabbaniye bir muvaffakiyettir. Muvaffakiyet ise izhar edilir. Yani Cenab-ı Hak, hak yolda giden bir insana kendi elinde olmaksızın bir takım yardımlar, muvaffakiyetler ihsan ederse, bu muvaffakiyetleri hak namına, hak hesabına açıklayabilir. Muvaffakiyetten geçse, olsa olsa bir ikram-ı ilahi olur. Hatta bazen öyle harika gelişmeler olur ki insanın onu kendi gücü, kendi bilgisi, kendi çalışmasıyla elde etmesi mümkün değildir. Öyleyse bu ilahi bir ikramdır. İkram-ı ilahi ise izharı bir şükrü manevidir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir insana birçok muvaffakiyetler ikram etmiş ise o ikramları ifade etmek, açıklamak manevi bir şükürdür. Ondan dahi geçse, olsa olsa hiç ihtiyarımız karışmadan bir kerameti Kur'aniye olur. Bazen de değerli kardeşlerim, Kur'an kendi hizmetinde bulunan insanlara yardımcı olur. Adeta Kur'an'ın kerameti o hizmetin içerisinde aşikare görünür. Biz mazhar olmuşuz. Bu nevi ihtiyarsız ve habersiz gelen bir kerametin izharı zararsızdır. Eğer adi keramatın fevkine çıksa, yani normal kerametlerin üzerine çıksa bu mazhar olunan şey, o vakit olsa olsa Kur'an'ın i'caz-ı manevisinin şuleleri olur. Madem i'caz izhar edilir, Kur'an'ın mucizeliği,
açıklanır, açığa çıkarılır. Elbette İ'caz'a yardım edenin dahi izharı İ'caz mucizelik hesabına geçer. Hiç medarı fahır ve gurur olamaz, belki medarı hamd ve şükrandır. Yedinci sebep, nev'i insanın %80'i ehli tahkik değildir. İnsanların %80'i duyduğu şeyleri, bir takım hakikatlerini araştırarak ortaya çıkaramaz. Yani ne yapar? Taklit eder, hemen kabul eder, tabi olur %80'i. Nev'i insanın %80'i ehli tahkik değildir ki hakikate nüfuz etsin ve hakikati hakikat tanıyıp kabul etsin. Belki surete, hüsnü zanna binaen, makbul ve mu'temet insanlardan işittikleri mesaili takliden kabul ederler. Nev'i beşerin, insanlık aleminin %80'i itimat edilir, makbul, kendisinin sözü dinlenilebilir kıymette gördükleri insanları dinlerler, onlardan duydukları şeyleri takliden kabul ederler. Hatta kuvvetli bir hakikati zayıf bir adamın elinde zayıf görür ve kıymetsiz bir meseleyi kıymettar bir adamın elinde görse kıymettar telakki eder. Yani söylenilen şeyi seviyesiyle ölçüp tartmaya gücü yetmediği için söyleyen kişi büyük ise söylediği şeyleri büyük görür. Küçük şeyler söylese bile. Söyleyen kişi küçük ise büyük şeyleri söylese bile onlar küçüktür der. Çünkü söyleyeni küçük görür. İşte ona binaen benim gibi zayıf ve kıymetsiz bir biçarenin elindeki hakaiki imaniye ve Kur'aniyenin kıymetini eksernasın noktayı nazarında düşürmemek için bil mecburiye ilan ediyorum ki ihtiyarımız ve haberimiz olmadan birisi bizi istihdam ediyor, çalıştırıyor. Biz bilmeyerek bizi mühim işlerde çalıştırıyor. Delilimiz de şudur ki şuurumuz ve ihtiyarımızdan hariç bir kısım inayata ve teshilata, yani yardımlara ve kolaylıklara mazhar oluyoruz. Öyleyse o inayetleri bağırarak, o ilahi yardımları bağırarak ilan etmeye mecburuz. İşte geçmiş 7 esbaba binaen külli birkaç inayat-ı Rabbaniye'ye işaret edeceğiz. Birinci işaret, 28. mektubun 8. meselesinin 1. nüktesinde beyan edilmiştir ki tevafukattır. Ez cümle Mucizat-ı Ahmediye mektubatında 19. mektup Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden bahsediyor. 3. işaretinden ta 18. işaretine kadar 60 sahife habersiz, bilmeyerek bir müstensihin nüshasında 2 sahife müstesna olmak üzere mütebaki kalan bütün sahifeler, yani 58 sahifelerde kemal-i müvazenetle 200'den ziyade Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kelimeleri birbirine bakıyorlar. Yani üst üste, yan yana, alt alta gelmiş 200'ü aşkın Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ismi. Kim insaf ile 2 sayfaya dikkat etse tesadüf olmadığını tasdik edecek. Halbuki tesadüf olsa olsa bir sayfede kesretli emsal kelimeleri bulunsa yarı yarıya tevafuk olur.
Ancak bir iki sayfede tamamen tevafuk edebilir. O halde böyle umum sayfelerde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kelimesi iki olsun, üç olsun, dört olsun veya daha ziyade olsun, kemal-i mizan ile birbirinin yüzüne baksa elbette tesadüf olması mümkün değildir. Hem sekiz ayrı ayrı müstensihin bozamadığı bir tevafukun kuvvetli bir işareti gaybiye içinde olduğunu gösterir. Nasıl ki ehli belagatın kitaplarında belagatın derecatı bulunduğu halde Kur'an-ı Hakim'deki belagat derece-i i'caza çıkmış. Yani Kur'an'da öyle bir üslup kullanılmış ki mucizedir. Bütün insanlığı aciz bırakıyor. Hiçbir beşer Kur'an gibi belagatlı hitap edemiyor. Kimsenin haddi değil ki ona yetişsin. Öyle de Mucizat-ı Ahmediye'nin bir aynesi olan 19. mektup ve Mucizat-ı Kur'aniye'nin bir tercümanı olan Kur'an'ın mucize olduğunu ispat eden bir risale var Risale-i Nur'da. 25. söz, özellikle üstadımız 19. mektup ve 25. sözü hafızların muhakkak bilmesi lazım, okuması lazım der. Madem ki Kur'an'ı ezberlemişsiniz, bu Kur'an'ın mucize olduğunu elbette bilmelisiniz. 25. söz ve Kur'an'ın bir nevi tefsiri olan Risale-i Nur eczalarında tevafukat, umum kitapların fevkinde bir dereceyi garabet gösteriyor. Ve ondan anlaşılıyor ki, Mucizat-ı Kur'aniye ve Mucizat-ı Ahmediye'nin bir nevi kerametidir ki, o aynelerde tecelli ve temessül ediyor. İkinci işaret, hizmet-i Kur'aniye'ye ait, Kur'an hizmetine ait inayat-ı Rabbaniye'nin, Rabbani yardımın ikincisi şudur ki, Cenab-ı Hak benim gibi kalemsiz, yarım ümmi, diyar-ı gurbette kimsesiz, ihtilattan men edilmiş bir tarzda insanlarla görüşmesi yasak edilmiş bir tarzda kuvvetli, ciddi, samimi, gayyur, fedakar ve kalemleri birer elmas kılınç olan kardeşleri bana muavin, yardımcı ihsan etti. Zayıf ve aciz omuzuma çok ağır gelen vazife-i Kur'aniye'yi o kuvvetli omuzlara bindirdi. Kemal-i Kerem'inden yükümü hafifleştirdi. O mübarek cemaat ise Hulusi'nin tabiriyle telsiz telgrafın ahizeleri, alıcıları hükmünde ve Sabri'nin tabiriyle nur fabrikasının elektriklerini yetiştiren makineler hükmünde ayrı ayrı meziyetleri ve kıymettar muhtelif hasiyetleriyle beraber, yine Sabri'nin tabiriyle bir tevafukat-ı gaybiye nev'inden olarak şevk ve sa'yu gayret ve ciddiyetle birbirine benzer bir surette esrar-ı Kur'aniye'yi, Kur'an'ın sırlarını ve envar-ı imaniye'yi etrafa neşretmeleri, yaymaları ve her yere eriştirmeleri ve şu zamanda, yani hurufat değişmiş, Osmanlıca gitmiş, yerine Türkçe, Latince gelmiş, matbaa yok, herkes envar-ı imaniye'ye muhtaç olduğu bir zamanda ve fütur verecek ve şevki kıracak çok esbab, çok sebepler varken, bunların futursuz, kemali şevk ve gayretle bu hizmetleri doğrudan doğruya bir keramet-i Kur'aniye ve zahir bir inayet-i ilahiyedir. Evet, velayetin kerameti olduğu gibi veliliğin,
evliyalığın kerameti olduğu gibi niyeti halisenin dahi kerameti vardır. Halis niyetin, halis niyetle Allah'ın dinine hizmet etmenin kerameti vardır. Samimiyetin dahi kerameti vardır. Bir insan samimi olarak Allah'ın dinine hizmet ederse, o bile bir takım kerametlere mazhar oluyor. Mahusus özellikle lillah için olan bir uhuvvet dairesindeki, yani Allah için olan kardeşlik dairesindeki kardeşlerin içinde ciddi, samimi tesanüdün, dayanışmanın çok kerametleri olabilir. Hatta şöyle bir cemaatin şahs-ı manevisi, diyelim ki samimi, ihlaslı, efendim muhterem kardeşlerin oluşturduğu bir cemaat, manevi bir şahıs hükmüne geçse, bir veli-i kamil hükmüne geçebilir, inayata mazhar olur. Yani her bir kardeş samimi bir aza olup bir şahıs oluştursalar, tek ruh olsalar büyük bir veli hükmüne geçebilir. İşte ey kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'an'da arkadaşlarım, bir kal'ayı fetheden, bir kal'ayı fetheden bir bölüğün çavuşuna bütün şerefi ve bütün ganimeti vermek nasıl zulümdür, bir hatadır. Bir bölük bir kaleyi fethediyor veya bir ülkeyi fethediyor, bir kişi kahraman ilan ediliyor. Bu zulümdür. Hem o şahsa zulümdür, kendine aşırı büyük görür, hem de bütün çarpışan askerlere zulümdür, onların haklarını gasp etmiş olur. Öyle de şahs-ı manevinizin kuvvetiyle ve kalemleriniz ile hasıl olan fütuhattaki inayatı benim gibi bir biçareye veremezsiniz. Bir cemaat, efendim bir mürşit etrafındaki müritler, bir alim etrafındaki öğrenciler, bir vakıf etrafındaki mensuplar bir muvaffakiyet kazanırsa, bütün fertler kahraman ilan edilmeli. Elbette böyle mübarek bir cemaatte tevafukat-ı gaybiyeden daha ziyade kuvvetli bir işareti gaybiye var ve ben görüyorum, fakat herkese ve umuma gösteremiyorum. Evet değerli kardeşlerim, konumuz devam ediyor fakat süremiz bu kadar. İnşallah bir sonraki programımızda üçüncü işaretten kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma. Sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol. Nefsin hevası için mağrur olup aldanma. Yüzüne bassın kadem, her ayağın yolu ol. Garazsız, hem ivazsız hizmet et her canlıya. Kimsesizin, düşkünün ayağı ol, eli ol. Allah için herkese hürmet et de sev, sevil. Her göze diken olma, sümbülü ol, gülü ol. İncitme sen kimseyi, kimseye incinme hem. Güler yüzlü, tatlı dil, her ağzın balı ol. Nefsine yan çıkıp da Kabe'yi yıksan dahi, incitme, gönül yıkma, ger uslu, ger deli ol. Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu ol. Gökçek gerek dervişin, sağını yoksula baya, suçluların suçundan geçip hoşgörülü ol. Varlığından boşal, kim yokluğa erişesin. Sözünü söyle gerçek, Hulusi'nin dili ol. Çalış, tefeyyüz eyle, yücel, temeyyüz eyle, fazilette, sehada, örnek insan ol, örnek. Doğruluk kârın olsun, vefa şiarın olsun, sadakatte, vefada, örnek insan ol, örnek. Çol müselsel türrene, ben deylemiş ta ezel. Çol müselsel türrene, ben deylemiş ta ezel. Tarık-ı Mustafa

neylesin yok kurtuluş. Gönlümüz divane olmuş. Hakka hamdü senada örnek insan ol örnek. İhlas ile amel kıl, halini mükemmel kıl. Keremde ve atada örnek insan ol örnek. Allah'a itaat kıl, her vecih ile taat kıl. Tevekkülde rızada örnek insan ol örnek. Hulusi kalb ile örnek insan ol örnek. Hüdaya bin şükür, bir müminiz, Allah'ımız vardır. Şehadet eyleriz, ancak Resulullah'ımız vardır.

Tahiyyatü selam olsun ana hem âlü sahbına, ki şer-i pakine münkat dili agahımız vardır. O şahı nakşbendin bendesiyiz babı lütfunda, sırat-ı müstakime muttasıl dergahımız vardır. Bihamdillah bizim kaygı gününden bakimiz yoktur. Şefi-i ruzi mahşer çaresaz-ı rahımız vardır. Rehi aşkındadır gerçi anın avare bir salik, Cenab-ı pür-ü ruşen dil karibullahımız vardır. Mukavves kaşlarından gayrı bir mihrabımız yoktur. Bizi tan eyleyen namerde eyvallahımız vardır. Ne derlerse desinler, biganelerden iştinabım yok. Harimi yara mahrem, dilde resmi rahımız vardır. Hulusi, kuyu yara kassalar mezarımız dostlar. Yolunda öldü derler, başka ne günahımız vardır?

Ya Rabbi. Seherde açan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükûya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi. Yolunda kaim kullara bağışla, rızana giden yollara bağışla, arşına açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla, sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihar-ı yar-ı güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla, huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine, Mekke Medine'deki alem hürmetine, arş, kürs, levh-ü kalem hürmetine, sualde fazla sıkma ya Rabbi. İsmi isminle yazılan yazılara bağışla, din uğrunda kan döken gazilere bağışla, Kerbela'da can veren kuzulara bağışla, dinsizlerle nara sokma ya Rabbi.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Cüveyda,
1: fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına, bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, derbeder koşup geldin mışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin, kayar da üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime, sonra açılır önümde ıstırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda, baştan başa ben Kevser akan, gül kokan bir kalbin filiziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı, bir doğrulsam eğildiğim yerlerden ağırır tan yerini lüferlerin. Alaca bir at koşar içimde, ezer toynaklarıyla anılarımı. Sular köpürmemeliydi Rüveyda, kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin. Ben zehire alışkınım, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin, uzanır da gönlüme Rüveyda. Derinden bir ok saplanır bağrıma, beynimi çağıran bir sese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketinde işlenen, akıtır kanını asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir, kuşatır evrenimi. Varlığın ve yokluğun ölümüdür baharım. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir Belkıs otururdu Rüveyda. Binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkülün bulutlara. Karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamın, sarar da benliğimi. Ben beni tanımam kaldırımlarda. Kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Kırmızı bir kurdela bağlayarak alnına, duydun mu orkideye dua eden birini? Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda? Bu yapmacık bebekler, gözyaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün, soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi. Kapadı karanlığa Yesrib kapılarını. Meydan okuyuşun çağın ordularına bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir Nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum, tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu, içim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun büker.

0: Gözden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 4780. Turizm İrtibat 0506 218 4780. 0534 716.

Niçin ağlarsın bülbül hey? Yorulup iz mi yanıldın? Niçin ağlarsın bülbül hey? Karlı dağları mı aştın? Derin ırmaklar mı geçtin? Yarinden ayrı mı düştün? Niçin ağlarsın bülbül hey? Hey ne yavuz inilersin? Benim derdim yenilersin. Dostu görmek mi dilersin? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kadrin bilinmez mi oldu? Hatrın sorulmaz mı oldu? Ol gül görülmez mi oldu? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kalen şehrin mi yıkıldı? Nam-ı ağrın mı yok oldu? Gurbette yarın mı kaldı? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kanadın açabilirsin.

açıben uçabilirsin, hicaplar geçebilirsin, niçin ağlarsın bülbül hey? Uykudan gözüm uyandı, uyandı kana boyandı, yandı şol yüreğim yandı, niçin ağlarsın bülbül hey? Ne oldu şu Yunus'a, ne oldu? Aşkın deryasına daldı, yine baharistan oldu, niçin ağlarsın bülbül?

Çekilip nuru hidayet yine zindan olacak. Yine firkat, yine hasret, yine hüsran olacak. Yine sen yaş yerine kan akıtıp ağla gözüm. Çünkü hicran dolu kalbim yine hicran olacak. Yine göç var diye Mecnun'a haber vermesek. Yine matem, yine zari, yine efkan olacak. Açılan ol gülü tevhid sararıp solsa gerek. Kapanıp Kabe'yi irfan yine viran olacak. Haber aldım ki yarın yad olacakmış bize yar. Ne büyük yare ki kimler buna derman olacak. Bu büyük derdi elemden kime şekva edeyim? İşiten nalemi hep ben gibi nalan olacak. O şifa bahş olan envarını sen çeksen eğer, bana kim nur verecek? Kim bana lokman olacak? O temiz pak nefesin ab-ı hayatı bu çölü. Onu dur etme ki her fert ona reyyan olacak. Hele ol nuru şerifin kime değmişse eğer, küçücük zerre de olsa mehitaban olacak. O lütufkar, o keremkar eli öptükçe benim, bu küçük kalbi hazinim yine handan olacak. Bab-ı feyzinden ırak olmayı asla çekemem. Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak. Nazarın erse garip başıma ey nur-u hüda, bugün artık bu hakir bende de umman olacak. Bu anasır yüzüne her ne kadar çekse hicap, yine haksın, buna şahit yine Kur'an olacak. Kab-ı Kavseyn'den alıp dersimi bildim ki ayan, o güzel nuru bedii manevi sultan olacak. Sakınıp feyzi bir çareye bahsaçma bugün. Yeni baştan yine şeyda, yine giryan olacak.

Geceler kurşun gibi iner üstüme birden. Hayalin çıkıp gelir uzaklardan karşıma. Sonra yorgun yüreğimi bir kara sevda tutar. Ama sen duymazsın duyduğumu. Ah! Ne bir türkü söylersin gizlice ağlayarak, ne her akşam içinde bir yara göz göz açar. Ne efkar basar seni akşamları ansızın, ne uykuların kaçar. Konuşsam bir türlü, sussam bir türlü. Yıllar yılı yüreğimde büyüyen sırsın. Bir sigara dumanına uzanır gibi usulca dokunsam saçlarına kırılırsın. Kaçtım şehir şehir çok uzaklara, boşuna gurbet acısı tattım. Oyalandım durdum seni unutmak için, kendimi boşuna aldattım. Anladım, faydası yok uzak kalmanın artık. Seni kader çizgisiyle alnıma yazan haktır. Unutmak ne mümkün gözlerinin rengini. Seni çılgın gibi sevmek yaşamaktır. Bir serin rüzgarsın yüzüme vuran, yüreğimi yakan bir avuç korsun. Gökler biliyor sevdamı, taş duvarlar biliyor,

Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun. En serin imbatlarla adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla, baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum, dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. Çarpsan kara sevdayı en azından yüz binle. Nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle. Ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle? Ne olur bir gün beni kapında olsun

şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin.

0: Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa:
1: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
0: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: O halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: İlahi, ruhumuza işlediğin bembeyaz sayfayı günahlarla kirlettik. Vücut iklimimizi aydınlatan gönül ışığımızı kararttık. Divaneyiz şimdi, viraneyiz hepten. Aşkının ışığından zerre miktar daha gönder. Pişmanız, yoksuluz, muhtacız merhametine. Çöle döndü akan kaynağı, kurudu gözyaşlarımız. Soluksuz kaldık ağlamaktan. Ey sevgililer sevgilisi, ey karanlık gönülleri aydınlatan, ey dertle dolmuş sineleri ferahlatan ilahi nurum, neredesin? Yağdır rahmetini sağanak sağanak, serpiver damla damla yüreklere, neredesin? Biliriz ki her yerdesin, biliriz ki aşkınla yanıp tutuşan, yürek sevgisiyle daim sana koşan kalplerde, gönüllerdesin. Hudutsuz rahmet kapıların var senin, birinden olmasa da al içeri diğerinden bizi. Derbederiz, perişanız, affet bu aciz bizi. Açtık ellerimizi, niyaz içinde pervaneler gibi döneriz, kaldırman için aradan perdeleri. Sen ki her şeyi bilensin, sen ki her şeyi işiten ve görensin. Hamd sana, şükür sana, tüm övgüler sana. Sızlanır gönüller, yanar kalpler, neredesin ey sevgililer sevgilisi? Ne olur, ne olur kurut şu bataklığımızı. Açsın rahmet susuzluğundan sararmış güller. Yaşarsın sevgisizlik çölünde susuz kalmış gönüller. Ey sevgililer sevgilisi, öyle bir iman ki sana yoluna can verecek. Öyle bir sevda ki sana sonsuzluğa dek seni karşılıksız sevecek. Çöz artık günahlardan buzullaşmış yürekleri. Aç üstümüze rahmet şemsiyeni. Yağmasın artık dona çeviren kara bulutlar. Yeniden dirilt hidayetinle bizleri. Ve aydınlık sabahın merhamet halkasında döndür bizi. Uçsuz bucaksız rahmetin, umut saçan affının deryasında yıka bizi. Ey sevgililer sevgilisi, ey sevgililer.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler,

delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. İslam ordusu Hayber önlerinde. Hayber'i kuşatma altında tutuyorlar. Hayber'in en büyük, en sağlam kalesi Natat'ı düşürmüşlerdi. Artık Hayber can evinden vurulmuştu. Ne denli direnirse dirensin, ne kadar dayanırsa dayansın, sonuç Müslümanlarındı, zafer Müslümanlarındı. Şimdi diğer kalelerin fethi için mücadele ediliyordu. Ama bu zaman alıyordu. Savaş uzadıkça uzuyordu. Müslümanlar da açlık sıkıntısı başlamıştı. Yiyecekleri bitmişti. Bu çetinler çetini bir durumdu. Hayber'in hurma bahçeleri çok güzeldi ama zaman hurmaların olgunlaşma zamanı değildi. Giderek açlık daha bir sorun haline geliyordu. Hazreti Abdullah bin Muvaffa radıyallahu anh anlatıyor. Kalelerden birisinin dibinde savaşırken yukarıdan içi yağ dolu bir tulum attılar. Hemen aldım, çevremdekiler o tulumdan bir şeyler almak ve yemek istiyorlardı. Bu nedenle hemen etrafımı sardılar. Ben ise tuluma sımsıkı sarıldım. Tulumu kaptırmamak için bir o yana bir bu yana dönüyordum. Arkamı dönünce Resulullah ile karşı karşıya olduğumu fark ettim. O günkü kadar utandığımı hiç hatırlamıyorum. Yüzümü yere eğdim. Ne diyeceğimi bilemez halde donup kaldım. Kafamı kaldırıp baktığımda Allah'ın peygamberi bana bakarak güldüğünü gördüm. Hemen oradan kaçıp tulumu gerideki Müslümanlara götürdüm. Onlar da tulumdakini aralarında paylaşıp yediler. İslam ordusu açlık krizi yaşıyordu. Yiyecekleri bitmişti. Bir çözüm arayışı içindeydiler. Ama görünürde tam bir çıkmaz vardı. Hükmünü bilmedikleri eşek eti akıllarına geliyordu. Onunla ilgili bir hüküm indirilmemişti. Çevrede azımsanmayacak eşekler vardı. Hemen birkaç eşeği kestiler ve yüzmeye başladılar. Bu bir imkandı. Karınlarını doyurmaları mümkündü. En azından açlıklarını giderebilirlerdi. Etleri pişirmeye başladılar. Ama durumu henüz Peygamber Efendimiz'e bildirmemişlerdi. İçlerinde az da olsa bir tereddüt vardı. Zira hayatın doğal akışı içerisinde hiç eşek eti yenmiyordu, yemiyorlardı. Haliyle bir tereddütleri vardı. Durumu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiler. Peygamber Efendimiz etleri dökün, kapları kırın buyurdu. Hemen etleri döktüler. Eşeğin etinin yenmeyeceğini anladılar. Kapları ancak yeterinceydi. Kapların yıkanıp kullanılmasını sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna izin verdiler. İslam ordusu açlık girdabındaydı. Peygamber Efendimiz elbette durumu çok iyi biliyordu ama yine de sahabe-i kiram Resulullah'tan bir çözüm istiyordu. Açlık daha ileri boyutta Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı kuşatmıştı. Şimdi şerefli arkadaşları Resul-i Ekrem Efendimiz'den çözüm istiyorlardı. Peygamber Efendimiz ezel ve ebed sultanına yöneliyordu. Bütün varlığıyla Rahman-ı Rahim'e dua ediyordu. Ey Allah'ım, sen Müslümanların halini, hiç yiyecekleri kalmadığını ve benim de onlara verecek bir şeyimin olmadığını biliyorsun. Onlara rahatlık verecek, yiyeceği bol bir yerin fethini nasip eyle. O gün sabah namazından sonra tekrar karşılıklı mücadele başlıyordu. Küçük bir kale büyük ölçüde kuşatma altına alınmıştı. Üst üste hamleler yapılıyordu. Bu kalenin düşme ihtimali yüksekti. İslam erleri saldırılarını yoğunlaştırıyor ve kale fethediliyordu. Mücahitler kaleye girdiklerinde hayretler içinde kaldılar. Zira bu kale Yahudilerin bir erzak deposuydu. Müslümanlar büyük bir imkana kavuşmuşlardı. Onlara günlerce yetecek miktarda yiyecek gıda vardı. Ayrıca şarap fıçıları vardı. Şaraplarla dolu kaplar vardı. Şarap kapları kırıldı ve içindekiler döküldü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarından Abdullah bin Hammar dayanamadı, şaraptan bir miktar içiyordu. Çevresindeki Müslümanlar Hazreti Abdullah'ı Peygamber Efendimiz'e şikayet ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Abdullah'ı yanına çağırıyor ve soruyordu: İçtiğin şeyin ne olduğunu biliyor musun? Abdullah, şaraptır ya Resulallah diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haram olduğunu biliyor musun diye soruyordu. Abdullah bin Hammar haram olduğunu bildiğini söylüyordu. Peygamber Efendimiz eline aldığı ayakkabısıyla Abdullah'a vuruyordu. Sahabe-i kiramdan bazıları o sahabiye, Abdullah'a lanet ediyordu. Peygamber Efendimiz, sakın ona lanet etmeyin. O Allah'ı ve Resulünü seviyor. Ona Allah'ın merhamet etmesi için dua edin buyuruyordu. Peygamber Efendimiz savaş sırasında sadece komuta merkezinde durmuyordu. Bazen savaşa fiilen katılıyordu. İslam ordusunu teftiş ediyordu. Ordu birliklerini kontrol ediyor. Müslümanlar Peygamber Efendimizin savaş zemininden uzak durmasını istiyorlardı ama bunu başaramıyorlardı. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz yanımızdaydı. Onu kalkanlarımızla atılan oklardan korumaya çalışıyorduk. Ben bir yandan da Müslümanlara sesleniyor, kalkanlarınızla kendinizi koruyun diye bağırıyordum. O gün öyle bir ok yağmuruna tutulduk ki yerimizden sökülüp atılacağımızı sandım. Bir ara Resulullah'a baktım, o yayı elinde hiç durmadan ok atıyordu ve attığı her oku hedefine ulaştırıyordu. Benim kendisine baktığımı anlayınca o da başını çevirip bana baktı ve gülümsedi. Sonra ok atmaya devam etti. O gün o kaleyi ele geçirdik. Kalelerde mancınıklar vardı. Müslümanlar önce Natat Kalesi'ni teslim almışlardı. Sonra birkaç küçük kaleyi de almayı başardılar. Bundan sonra kalelerin düşmesi daha bir kolaylaşıyordu. Zira ele geçirdikleri kalelerin mancınıklarını kullanıyor, böylece öbür kalelerin düşmesini gerçekleştiriyorlardı. Artık bütün kaleler düşmüştü. Savaş sonunda özellikle tahıl ve hurma ağırlıklı büyük miktarda ganimetler elde edilmişti. Bugüne kadar böyle büyük imkanlara kavuşmamışlardı. Hazreti Ömer Efendimiz, bizler Hayber'e kadar gerçek anlamda hiç doymamıştık. Hep açtık, hep idare etmeye çalıştık diyordu. Peygamber Efendimiz bu büyük ganimetin beşte birini kendine ayırıyor, kalan beşte dördünü İslam erlerine paylaştırıyordu. Medine'ye vardığında kendine ayırdığı beşte birlik imkanları Medine'nin yoksullarına, dullarına, öksüz ve yetimlerine dağıtıyordu. Hayber Savaşı bitiyordu. Müslümanlar 20 şehit vermişlerdi. Yahudilerden 93 kişi öldürülmüştü. Hayber Yahudileri İslam ordusu tarafından teslim alınmıştı. Yıllardır Müslümanlara kin kusan, her vesileyle Müslümanların aleyhine çalışan bu Yahudilere ne yapılacaktı? Yahudilerin yürekleri ağızlarındaydı. Peygamber Efendimizin ne söyleyeceğine kilitlenmişlerdi. Peygamber Efendimiz her yıl ürünlerinin yarısını Müslümanlara vermek kaydıyla serbest olduklarını beyan buyurdular. Yahudiler tam bir sevinç şokuna girdiler. Onlar büyük bir cezalandırma bekliyorlardı. Sürgün olabilirdi. Hepsi esir edilebilirlerdi. Savaşanların hepsi büyük cezalara çarptırılabilirdi. Ama bunların hiçbirisi dahi gündeme gelmemişti. Sadece elde ettikleri ürünlerin yarısını Müslümanlara vereceklerdi. Elbette Hayber İslam toprakları oluyordu. Hayber İslam vatanının bir parçası oluyordu. Ama Hayber halkı büyük bir sevinç yaşıyordu. Kendi yurtlarında kalacaklardı, kendi evlerinde kalacaklardı, kendi işlerine devam edeceklerdi, kendi inançlarına göre yaşayacaklardı. Hayatlarının akışına müdahale edilmiyordu. Yahudiler sanki yeniden doğmuş gibi seviniyorlardı. Ama Yahudi yine bir tuzak peşindeydi. Artık serbest kalan Yahudi kadınlardan biri bir kumpas içine giriyordu. Peygamber Efendimiz'e teşekkür sadedince bir ziyafet hazırlıyor ve hanesine buyur ediyordu. Et yemeği getirilmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk lokmada etin zehirli olduğunu anlıyor ve Müslümanları uyarıyordu. Ne yazık ki Efendimizin şerefli arkadaşlarından Bişir bin Elbera radıyallahu anh birkaç lokma yemişti. Çok geçmeden Hazreti Bişir radıyallahu anh şehit oluyor, vefat ediyordu. Peygamber Efendimiz kadının getirilmesini istedi. Kadın getirildiğinde zorlanmadan suçunu itiraf etti. Sahabe-i kiramdan bazıları kadını öldürmek istediler ama Peygamber Efendimiz engel oldu. Kadının hedefi Peygamber Efendimiz'di. Onun ölmesi için yemeğine zehir katmıştı ama amacına ulaşamamıştı. Peygamber Efendimiz kadını serbest bırakıyordu. Zira Peygamber Efendimizin bir şiarı, bir ilkesi vardı. Kendi şahsına yapılan kötülükleri affederdi. Aynı şeyi Yahudi kadın için de yapıyordu. Bir başka kanaldan gelen bir bilgi ise Hazreti Bişir'in akrabaları kısas talep ettiler ve bu Yahudi kadına kısas uygulandı şeklindeydi. Hayber kuşatması 20 gün sürmüştü. Müslümanlar büyük bir zafer elde etmişlerdi. En önemlisi Müslümanlar için şer üssü, komplolar üssü olan Hayber bir engel olmaktan çıkarılmıştı. Müslümanların karşısında bir güç olma özelliği sona ermişti. Hayberliler ciddi anlamda ziraatçı insanlardı. Bu işi çok iyi bilirlerdi. Bu nedenle onların kendilerinin çalışması, verimli bir şekilde ürünlerin alınması son derece önemliydi. Bu arada bir olay yaşanıyordu. Süleym kabilesinden şair ve tüccar El-Haccac bin İlat Hayber'e geliyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşüyor ve Müslüman oluyordu. Haccac'ın Mekkelilerde alacakları ve malları vardı. Müslüman olduğunu öğrenirlerse alacaklarını da mallarını da alamayabilirdi. Süratle Mekke'ye ulaştı. Yahudilerin İslam ordusunu mağlup ettiğini, zaferi Yahudilerin kazandığını, büyük ganimetler elde ettiklerini, o ganimetleri satmak istediklerini, alacaklarını ve mallarını hemen verirlerse o ganimetlerden bir hayli satın almak istediğini söylüyordu. Mekkeliler El-Haccac'ın alacaklarını da mallarını da sevinçle veriyorlardı. El-Haccac hemen Mekke'den ayrılıyor ve Medine yoluna koyuluyordu. Mekkeliler işin tamamen ters olduğunu anlıyorlardı ama iş işten geçiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Gani Mevlam nasip etse, varsam ağlayı ağlayı, Medine'de Muhammed'i görsem ağlayı ağlayı, delil yapışsa elime, lebbey körese dilime, ehram bezini belime, sarsam ağlayı ağlayı, Hüccac döner yana yana, ciğerim döndü büryana, şol zemzemden kana kana, içsem ağlayı ağlayı.

0: Müze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Alın beni Medine'ye götürün. Götürün de eşiğinde yatırın. Dertliyim, dertliyim, dermanı ondan getirin. Alın beni Can Ahmet'e götürün. Alın beni efendime götürün. Alın beni efendime götürün.

koyu bir dinsizlik ve cahiliyenin hüküm sürdüğü, insanların putlara tapmaktan daha üstün din tanımadıkları bir dönemde gelmiştin dünyaya. Hak ile batılı ayıran Furkan'ı getirmiştin. Baba oğuldan, ana kızdan ayrılmıştı Allah yolunda. Çok ezalar gördün, incitmeye kıyamadığımız Efendimiz. Ümmetin için, kardeşlerin için, bizim için. Enes'e demişsin ki ya Nebi, yemin ederim Allah yolunda kimsenin görmediği eziyetleri gördüm. Ya efendim, helal et hakkını. Biz bunlara layık olamadık. Ne zor günlerdi değil mi efendim? Sığınağın, amcan Ebu Talip vefat ettiğinde, seni sahipsiz zanneden bir ahmak sataşıp üzerine toprak atmıştı. Fatıma hem ağlıyor hem de yüzündeki toprakları silmeye çalışıyordu. Sen öyle inanmış ve dayanmıştın ki Rabbine, ağlama kızım, Allah babanı koruyor diyerek teselli ediyordun onu. Sen düşmanına bile sabırla yaklaşır, sesini hiç yükseltmezdin. Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah, sana şefkat numunesinden bir demet sunmuştu adeta. Yetimlere, öksüzlere hiç kıyamazdın sen. Amcan Hamza, Uhud'da şehitlerin efendisi olduğunda mesrurdu. İnna lillah ve inna ileyhi raciun teslimiyetiyle kalben mutmaindi. Fakat bu acı haberi yolunu kesip parıldayan gözlerle babasını soran Hamza'nın yetimi Fatıma'ya nasıl söyleyecekti? Onun gönlünü kırmadan, onu hüzün deryalarına salmadan, umutsuzluğa atmadan söylenecek en güzel sözü yine sen söyleyecektin ya Resulallah. İplik iplik yaşlarla, ürkek bakışlarla, hıçkırıklara boğulan ve babam nerede ey Allah'ın Resulü diyerek babasını soran Fatıma'ya o mükemmel cevabı yine sen verecektin. Artık senin baban ben olayım mı ya Fatıma? Oy Fatıma, küçük Fatıma. Bu hitaba mazhar olmak için bu ümmet kaç tane babalar feda ederdi bilir misin ey yetim Fatıma? Ah efendim, ayrılığın yaktı ümmetin sinelerini. 1400 yıl daha beklemeye takat kalmadı. Biz senin ümmetin, yeterince hasret kaldık bu dünyada sana. Biz peygamber yetimiydik. Sen yetimlere kıyamazdın. Senin yetimlerin senin sancağının altına, senin şefkatine muhtaç. Bunca zaman gülleri koklayarak özlemimizi dindirmeye çalıştık. Bizi de yetim Fatıma gibi sensiz koyma. Ukba'da sana yakın olanlardan, şefaatine erişenlerden olmamız için dua buyur. Rabbim sana kıyamaz. Dualarını verir kat be kat sana. Alemleri senin için yaratan, hiçbir şey yokken arşa ismini ismiyle yazan yüce Rabbim, ümmetini sana vermez mi? Vermez mi ya Resulallah? Binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Resulallah. Binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Habiballah.
binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Nebi Allah'ım.

siyah bir tan yerinden. Uzansın istiyorum bir ip gibi göklerden, geleceğine dair bir parıltı, bir ayet. Saadet güneşinin her gün battığı yerden, tükensin yollarıma zehra akıtan şikayet. Hurafe elbiseler dökülsün üzerimden, yeni bir dünya için kurulmalı saatim. Sanki ölüm kokusu yayılıyor terimden, vebayı toprağıma çekiyor itaatim. Arayıp bul adımı muhacir defterinden, görürsün her kelime veremli bir laledir. Harfler kaçıyor gibi acılar mahşerinden, her cümle yıkılmayan müstahkem bir kaledir. Senin o süt edalı tılsımlı ellerinden, narin bir dokunuşa bile muhtaç hislerim. Beddua yükseliyor zadegan ellerinden, çizgilerim kırıldı, bozuldu kavislerim. Siyah bir tan yerinde, canhıraş ve derinden kıpırdayan bu hayal bahtımın son şansıdır. Ebedi bir sevgili çıkarmak kaderinden.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün El-Vehhab Celle Celaluhu ismi mübarekini tanımaya çalışacağız. El-Vehhab, bağışı çok olan, karşılıksız veren, nimetlerinin ardı arkası kesilmeyen, mümin ya da kafir ayrımı yapmadan bütün mahlukatına nimetlerini yağdıran, ihsan eden demektir. Bu isim sadece Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Ali İmran Suresi. Hem onlar derler ki, ey Rabbimiz, bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi katından rahmet ihsan eyle. Şüphesiz Vehhab olan sensin. Değerli kardeşlerim, tek bir ferdin bile rızka ve hayatını devam ettirebilmesi için gıdaya ne kadar ihtiyacının olduğunu biliyoruz. Sadece insan mı bu ihtiyacın sahibi? Hayır. Varlık alemindeki büyük küçük, hayvan, insan ve bitki az ya da çok yaşayabilmek, varlığını devam ettirebilmek ve kendisi için belirlenmiş ecele sağlıkla ulaşabilmek için belirli bir miktar rızka ihtiyaç duyar. Bu varlık alemindeki tüm yaratılmışa rızıkları, onları yaratan o büyük kudretli hükümdar olan yüceler yücesi Rabbimiz tarafından, hem de daha onlar istemeden adeta sağanak sağanak ulaştırılır. İnsanoğlunun aleminde kafir ve mümin diye ayırmaz. O yüce sultan bağışlarını, gökler ve yerler nimetlerini onun emriyle hiçbir ayrım yapmadan beşeriyete sunmaktadır. Güneş herkesin dünyasını aydınlatmakta, hava herkes için oksijen kaynağı vazifesi yapmaktadır. Yağmur herkesin üzerine birden indirir rahmet dolu damlacıklarını. Her insana hiç ayrım yapılmaksızın azalar verilir, organlar verilir ve her bir organ da bir nimettir, bağıştır, istenmeden verilir yüceler yücesi Yaradan tarafından. O sultanın mülkünde onun verdiği ayaklarla dolaşır, onun verdiği gözlerle görür, onun verdiği ellerle tutarız. Arzdan fışkıran pınarlarından içer, yemyeşil çimenlerin üstünde ve ağaçların altında oturur, gölgeleniriz. El-Vehhab'tır o, karşılıksız verir, istemeden verir. Rızkın ulaşımında o yüceler yücesinin rahmetinin gereği en zayıf, en aciz olan mahluku en şanslı durumdadır. Allah Celle Celaluhu yavruları öyle muhteşem bir yolla koruması altına almıştır ki onlara anneleri vasıtasıyla rızıklarını sevgiyle,
rahmetle, şefkatle sarmalayarak gönderir. Anneleri eliyle, ihtimamla baktırır onlara. El-Vehhab'tır o. İnsan da kainatta, kainat içinde pek nazin ve nazenin bir çocuğa benzer. Zaafında büyük bir kuvvet, acziyetinde büyük bir kudret vardır. Allah Celle Celaluhu ona alemleri musaggar kılmış, yarattığı bütün canlıları insanın eline ve emrine vermiştir. Eğer insan bu zaafını ve aczini anlarsa ve bilirse, büyüklük taslamaz, kibirlenmez, Rabbini tanır ve ona şirk koşmazsa ve sözüyle, haliyle, tavrıyla dua ederse, Rabbi tarafından istediğine hemen ulaştırılır. Çünkü o istemeden veren El-Vehhab'tır. Hazreti Süleyman aleyhisselam, Allah Celle Celaluhu'dan kimseye nasip olmayacak bir mülk istemişti. Sa'd suresi. Süleyman, ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin, dedi. Hazreti Süleyman Rabbini Vehhab ismiyle anmıştı. Biliyordu ki Rabbi samimi kullarına dünyada da ahirette de karşılıksız hediyeler veren, dileklerini yerine getiren ve de amelleri fazlasıyla karşılayandır. Vehhab olan Allah'ın Celle Celaluhu lütfu ile cennet kazanılır. Bizler ömür boyu çalışıp didinip helal kazancımızla dünyanın cennet köşelerinden biri olarak tarif edilen Boğaz'da bir yalı alamazken, cennetin ücretinin o kırık dökük amellerimizle karşılanabileceğini mi sanıyoruz? Ama El-Vehhab'tır o. Kulunun yaptıklarına karşılık kat kat verendir o. Ankebut suresi. Ona İshak ve Yakub'u ihsan ettik. Peygamberliği ve kitapları onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Şüphesiz o ahirette de salihlerdendir. Aziz kardeşlerim, bizlere düşen vazife Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi her şeyin sahibinin o olduğunu bilerek ondan istemektir. Rızkımızı veren o, evlatlarımızı veren o, malı, mülkü veren o, bunlarla övünmemeli, her şey üzerinde bir emanetçi olduğumuzu unutmamalıyız. Bize düşen çalışmaktır. Sebepler dünyasında onun bize maddi ve manevi rızıklara ulaşmamız için açtığı sebeplere sarılarak çalışmak. Karadaki filden denizdeki balinaya kadar, hatta elma içindeki gözsüz kurtçuktan minicik karıncaya kadar tüm mahlukunun rızkını ayağına gönderen Allah, halifesi kıldığı insanoğluna binbir kapıyı açarak nimetlerini yağdırıverir.
Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun bizim amellerimize ihtiyacı yok. Bunca nimet de yaptıklarımızın karşılığında verilmiyor. Öyle olsaydı inkar edenler aç kalırdı. O Rahman ismiyle tecelli eder, tüm mahlukatına verir. Ganidir o, zengindir, vermeyi sevendir. El-Vehhab'tır o. İnfitar suresi. Ey insan! İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? Buyuruyorsun. Sen bizi seni bilenlerden, şükreden ve senin rızan için verenlerden eyle. Aldananlardan, gafillerden, yolunu sapıtmışlardan, hidayetten uzaklaşmışlardan eyleme. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olun.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utrukul habeşete. Habeşlileri bırakınız, terk ediniz. Ma tarakukum. Onlar sizi terk ettiği müddetçe. Yani Habeşliler size karışmadığı müddetçe, size saldırmadığı müddetçe siz de onlara karışmayın, onlara saldırmayın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tavsiyede bulunuyor. Bu nedir? Bir vefa örneğidir. Biliyorsunuz Mekke'deki müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun sahabesine karşı saldırılara geçtiler. Zulme geçtiler. Büyük zulümler yapıyorlardı. Büyük haksızlıklar yapıyorlardı. İşkenceler yapıyorlardı. Ve o sahabe-i kiram hazretleri sadece ve sadece dinlerini yaşamak, inançlarını yaşamak, Allah-u Teala'ya kul olabilmek uğruna ne yaptılar? Yaşadıkları, doğup büyüdükleri, akrabalarının bulundukları toprağı terk ederek Habeşistan'a hicret ettiler. Tabi hicretten sonra, onların Habeşistan'a göç etmesinden, hicretinden sonra Mekke müşrikleri Müslümanların başka yerlere dağılıp rahat etmelerinden, onların dini yaşamalarından, korktuklarından dolayı ta oralara bile el uzatmak suretiyle inançlarını yaşamasınlar, tevhid akidesi çöksün, yok olsun diye Habeşistan'a kadar geldiler. Ve Habeşistan kralı Necaşi'den o Müslümanları geri istediler, bize ver dediler ve hediyelerle geldiler. Fakat Necaşi, Cafer-i Tayyar radıyallahu anh'ın o güzel konuşması, ayetlerden güzel bir şekilde anlatması, hiç taviz vermeden, akide yönünde hiçbir tavize yönelmeden Kur'an'ı bir üslupla olup biteni krala anlatması, ayet-i kerimeleri okuması karşısında kral ne dedi? Bunlar da bir hak dindir ve benim ülkeme sığınmışlardır, benim misafirimdir. Bunları size vermeyeceğim ve Müslümanlara dedi siz de burada dininizi rahatça yaşayın. İşte Müslümanlar dinlerini orada rahatça yaşamaya başladılar ve akabinden bir grup daha Habeşistan'a hicret etti. Bu da nedenle bir vefa örneği olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte kendilerine kucak açmış, sahabe-i kiramı korumuş, kollamış, onların dini yaşama noktasında yardımcısı olmuş bir toprakın, bir o halkın üzerine saldırtmamayı tavsiye ediyor. Saldırmayın. Onları kendi haline bırakın. Ha, onlar size saldırırsa bu sefer ne olacak? Müdafaa hakkınızdır. Onda da inşallah bir sorumluluk olmaz diye bu şekilde buyuruyor ve bize de bir örnek teşkil ediyor. Bize de bir ders ve nasihat veriyor. Vefa ayrı bir konu. İnşallah başka hadis-i şeriflerimizi anlatırken o vefa konusunda Resul-i Ekrem'in ne kadar hassas olduğunu daha iyi anlayacağız. Ve Peygamberimiz yine devamen şöyle diyor. فَاِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ Kabe'nin diyor bir hazinesi vardır. Kabe'de bir hazine vardır. Ve o hazineyi kimse çıkaramayacaktır. Ancak illa ancak züsvekateyni böyle iki bacağı ince bir adam minel habeşeti Habeşli olan iki bacağı ince bir adam bunu çıkaracaktır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir müjdeyi haber veriyor veya bir olayı, gizli bir olayı, gaybi bir olayı haber veriyor. Kabe yapılırken Kabe'nin etrafına bilhassa Hacerül Esved kuyusuna yakın bölgeye böyle Mekkelilerin, daha önceki insanların veya Cürhümlülerin çeşitli rivayetler var. Hazineler gömdüğü, bıraktığı veya bazı insanların işte Kabe yapılsın, Kabe'ye yardım olur diye oraya gömdüğü veya bazılarının işte böyle hediye olarak bıraktığı bir hazine olduğu dillerden dillere dolaşılıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu haber veriyor ve kimse bunu çıkaramaz diyor ve ancak Habeşli iki bacağı ince bir adam bir zaman sonra çıkaracak diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizlere bir
mucize olarak haber veriyor. İşte bunun Hacerül Esved'in tarafında olduğu söyleyenler de var. Zemzem kuyusuna yakın bölgede olduğunda söyleyenler var. Ve hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bu hadisi söyleyen sahabelerle Hazreti Ömer bir istişarede bulunuyor. Diyorlar ki madem ki böyle bir hazine var, bu hazineyi çıkaralım. Müslümanlar için, ümmet için fayda olsun. Ona ümmete harcayalım. Biliyorsunuz Hazreti Ömer'in ümmete nasıl büyük bir fedakarlık gösterdiğini, malı mülkü ümmet için nasıl açtığını, fakirleri, yetimleri, şehit ailelerini nasıl beslediğini biliyoruz. Onun iyiliğini, adaletini dillere destan yani. Bugün herkes bir Hazreti Ömer'i arıyor, onun adaletini arıyor. Dünya bir Ömer'e muhtaç. Ve sahabeyle yapılan istişare sonunda bunun büyük bir fitne kapısı olabileceğini, insanların bu sefer devamlı zamanla ileriki zamanda Kabe'nin etrafında kazı yapmaya teşebbüs edeceği noktasında böyle bir görüş belirtiliyor. Ve üstelik de bunu ancak Habeşli, iki bacağı ince bir insanın çıkaracağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de haber verdiğinden dolayı bu işi iptal ediyorlar ve böyle bir teşebbüste de bulunmuyorlar. Tabii bu gaybi bir olaydır. Ne zaman olur? Allahu alem. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bir nasihatte bulunuyor ve bizlere bir haber veriyor. Bu nasihati tutacağız. Bu haber de mutlaka gerçekleşecektir. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utruku dünya li ehliha. Dünyayı ehline terk ediniz. Dünyayı dünya ehline terk ediniz. Fe innehu muhakkaku men akaza minha. O dünyadan aldı. Bir kimse aldı. Ne aldı? Fevka ma yekfihi. Kendisine yeterden fazla miktar aldı. Akaza min hatfihi. O insan kendi ölümünü almış olur. Kendi helakını almış olur. Ve huve la yeş'uru. Halbuki farkında da değildir. İnsanoğlu çok malım olsun ister ama Peygamberimizin bu ifadesiyle çok mal iyi değil. İnsana büyük bir zarar. Başına büyük bir bela açıyor diyor. Haberi yok Peygamberimiz. O ölümünü alıyor, helakını alıyor. Çünkü her malın hesabını vereceksin. Nerede kazandın, nasıl kazandın, nereye harcadın bunun hesabını vereceksin. Ve bütün olaylar, bütün sorunlar, şu dünyada çıkan bütün olaylar tarih boyunca ve günümüzde ve gelecekte gördüğümüz kadarı neyden? Hep bu dünya malı yüzünden çıkıyor. Kardeş kardeşe küsüyor. Kardeş kardeşle konuşmuyor. Anne babaya küsüyor. Kardeşler arasında kavgalar oluyor. Toplumlar birbirine giriyor. Ülkeler savaşıyor. Nedir? Hep bu dünya malı için. Zaten dünyadaki insanlarda şu hakim olmuş, şu felsefe hakim olmuş. Sen çalış, ben yiyeyim. Sen öl, ben yaşayayım. Böyle bir düşünce hakimiyeti var artık. Yani herkes dünyayı kapayım, ben yiyeyim. Diğer insanlar benim kölem olsun ve diğer insanları sömüreyim. Her şey benim olsun, kimsenin olmasın. Böyle bir zihniyet insanlara hakim olmuş. Dünya malı tuzlu su gibidir, deniz suyu gibidir. İçersin, içersin bir türlü doymazsın. Susuzluğun da gitmez. O yüzden Allah-u Teala bizi dünyadan korusun. Zaten bir hadis-i şerifte Peygamberimiz yine buyuruyor, diyor ki Allah bir kulunu severse dünyadan onu korur. Ve Peygamberimiz her zaman şu dua etmiş: Allah'ım bana ve ehlime, Muhammed'in ehline yetecek kadar rızık ver, mal ver. Bu yüzden dünya malı insanı ne yapar? Celbeder, cezbeder. İnsan çok malı olmasını ister, çok parası olması ister ama bu kendisi için hayır değildir, bilemez. O nedenle insan kendisine yeteni almaya çalışacak. Yeterince miktarı almaya çalışacak, onun için uğraşacak. Ha fazlasını alırsa da ne yapar? Kendisini diyor bilmeden de ölümünü almış olur. Kendinin helakını almış olur. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. Tabii yani burada şu da var. Malı olur, Hazreti Ebu Bekir gibi, Abdurrahman bin Avf gibi, Hazreti Osman gibi. Ne yapıyor? Allah yolunda malını infak ediyor, harcıyor. Böyle agniye-i şakirin denilen, yani şükreden zenginler, böyle olmak da güzel. Ama insanların temel fıtratına baktığımız zaman, temel karakterlerine baktığımız zaman insanlarda mal sevgisine karşı büyük bir düşkünlük var. Ayet-i kerimede de öyle diyor. Mal toplamayı sever insan. Ama
Bu düşkünlük zamanla ne yapıyor? Bütün hataların başı dünya sevgisidir diyor Peygamberimiz. Dünyayı seven insan dünyaya yöneliyor. Ahirete yönelmiyor. Ahireti unutuyor. Ahiret artık ona bir hikaye gibi geliyor. Bir masal gibi geliyor. Ölümü unutuyor. Yardımlaşmayı unutuyor. Ve zamanla o rızkın Allah'ın verdiğini unutuyor. Ben kazandım, ben yaptım, benim gücüm, benim aklım gibi bu şeytani düşünceleri ön plana çıkararak Rabbisini tanımaz hale geliyor. Rabbisinin verdiği nimetleri tanımaz hale geliyor. Yardım vereceği zaman vermek istemiyor. Malın hakkını vermek istediği zaman vermek istemiyor. Ya da artık zenginliğin verdiği bir şöhretle insanlar desin vermezsem ayıp olur düşüncesine kapılıyor ve o şekilde bir yardıma yöneliyor. Allah muhafaza buyursun. Mümin dünyayı sevmez. Dünya malını sevmez. Çünkü dünya malı melundur, onu bilir. Sadece Allah'ı zikretmenin baki olduğunu, güzel olduğunu bilir. Ve o yönde Allah-u Teala'nın zikrine koşar. Allah için konuşur, Allah için yapar, Allah için faaliyet gösterir, Allah için yürür. Her gayesi Allah için olur. Allah-u Teala bizlerden mal sevgisini, can korkusunu çıkarıp atsın. Her hatanın başı da mal sevgisidir. Mal sevgisinden kişi uzaklaştıkça rahata erer. Çünkü Peygamberimizin buyurduğu gibi züht diyoruz değil mi? Böyle dünyadan uzaklaşma. Dünyaya karşı zahit ol ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine karşı zahit ol ki diyor insanlar da seni sevsin. Yani sen kavga niye? Rekabetten, birbirini çekememekten, birbirini istememekten, hep ben kazanayım, hep ben yiyeyim düşüncesinden. Halbuki dünya kadar malın olsa ne olacak? Neticede yine ölüp gideceksin ve bunun hesabı var. Sen de öleceksin, fakir olan da ölecek. Herkes ölüp gidecek. Allah bizleri muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, diğer hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utrukuni ma taraketekum. Ben sizi ne hal üzere bırakmışım, siz de beni o hale bırakın. Feize hattestüküm fehuzu anni. Ben neyi konuşuyorsam onu alın. Ben bir şey söylüyorsam onu alın. Fe innema heleke men kana qablukum. Sizden öncekilerin helakı neyle oldu? Bi kesreti sual. Sizden öncekilerin helakı neyle oldu? Bi kesreti sualihim. Çok soru sormalarından dolayı oldu.

0: zatında üstüne vazife olmayan işlere yönelmektir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe öyle diyor. Ben sizi ne hale bırakmışsam o halde bırakın, fazla işin üzerine gitmeyin. Ha ben size neyi söylemişsem onu da alın. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte hac yapın diye sahabeye buyuruyor. Sahabeden birisi diyor ki ey Allah'ın Resulü her sene mi? Peygamberimiz susuyor. O yine soruyor her sene mi? Tekrar soruyor her sene mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki hayır diyor, ömürde bir sene. Ama diyor ben sizi ne hal üzere bıraktıysam siz de o hal üzere durun. Üstüne gelmeyin, çok soru sormayın. Ben eğer şu anda her sene deseydim, yani ömürde bir kere değil de her sene deseydim, bu sefer size hac her sene farz olacaktı. Halbuki hac nedir? Ömürde bir defa farzdır. Ama Peygamberimiz orada diyor ben bunu deseydim o zaman size her sene olacaktı, meşakkat olacaktı, kim yapabilecekti? İşte bu nedenle biz de sual sorarken ihtiyacımız neyse onu soralım. Olmayacak işleri sormayalım veya işte bilgiçlik taslıyormuş gibi işte ben biliyorum edasıyla soru sormayalım. Bunlar hep günah olan şeylerdir. Veya karşıdaki insanı imtihan etmek kastıyla sual sormayalım. Bunlar iyi şeyler değildir. Bazı adam vardır böyle soru soruyor. Karşındakini imtihan ediyor adam. Kendi çok biliyor da o insanı imtihan etmek için soru soruyor. Veya kendi bilgisini çok göstermek için soru soruyor. Bunlar yanlış şeylerdir. Veya daha başka açıdan oradaki bir insanı böyle küçük düşürmek için soru soruyor. Bunlar iyi değildir. Ha, ihtiyaç vardır. Lazımdır. Bilgi lazımdır. O konu hakkında İslam ne diyor? İlim ne diyor? Onu bilmek lazımdır. O niyetle soru sormak gerekiyor. İhtiyaçtır. Ama bunun dışında böyle aşırı soru sorma iyi bir sonuç vermez ve insanları ne yapar? Usandırır ve insanlara bir ağırlık olur. Bu nedenle Peygamberimiz bu şekilde uyarıyor. Ha bir de ne diyor? Peygamberlere karşı ihtilaf ettiler. Sözünü dinlemediler. Çünkü çok soru soruyor ama çok da soru sordukça da gereğini yerine getiremiyor. Sana soruyu sorduktan sonra o cevap karşısında sana bir yükümlülük doğuyor. E sen de ne yapıyorsun? İnsansın. O yükümlülüğü nasıl yerine getireceksin? Yapmıyorsun. Bu sefer peygamberlerine muhalefet ediyorlar ve o kavimler diyor helak oldular. Siz de aynı duruma düşmeyin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Onların durumuna düşmeyin diyor. Bizler de hani bu dil var ya, dil çok önemli. Dile sahip çıkacağız. Daha önceki hadis-i şeriflerde gördük ve ileride de hep hadis-i şerifler var dil konusunda. Yani dile sahip çıkacağız. Bu dil insanı rezil de eder, bezir de eder. Allah-u Teala bu diline sahip çıkanlardan eylesin. Sorumluluğunu iyi bilip sorumluluğunun gereğini yerine getiren kullarından bizleri eylesin. Peygamber'e muhalefet edenlerden bizi eylemesin. Peygamberimize muhalefet edenlerden eylemesin. Adam mesela bir alime soru soruyor. Akabinden bir soru daha soruyor. Alim diyor ki bak birinci soruyu sordun. Tamam güzel. Bu ikinci soruda şimdi senin üzerine mükellefiyet bindi. Bu sefer sen bu işten dolayı sorumlusun ve bu işi de yerine getirmek zorundasın diyor. E sormasaydın bu sorumluluk sende yoktu. Bu nedenle çok soru sormayı İslam yasaklamış ama bilmediğini de kişi soracak. Fakat aşırı derecede ihtiyacı olmayan, olmayacak işlerle soru sormada nedir? Gereksizdir. Veya Adem Aleyhisselam'ın efendim işte üstüne giydikleri hangiydi? Veya Musa Aleyhisselam'ın asası hangi ağaçtandı? Veya buna benzer birçok sorular gibi. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulmaktayız. Sizleri selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyor ve emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönülden Gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim. Ey keman keş, durma vur.

dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber, hoş geldin ey alemlerin efendisi, hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin, safalı.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 20. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

هم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين.

فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من

يجتهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين.

النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Nizar evladı, yetişin ey Nizar oğulları. Yemenliler de, yetişin ey Kahtan oğulları dedi mi, hemen tepelerine felaket iner, hemen Allah'ın nusreti üzerlerinden kalkar. Hepsine birden de kılıç musallat olur. Üç beyinsiz kafanın derdine 3 milyon halk, bak nasıl doğranıyor. Kalk baba, kabrinden kalk. Diriler koşmadı imdadına, sen bari yetiş. Arnavutluk yanıyor, hem bu sefer pek müthiş. Tek kıvılcım kabarıp öyle cehennem kustu ki hemen kol kol olup sardı bütün bir yurdu. O ne yangın ki ocak kalmadı söndürmediği. O ne tufan ki yakıp yıktı bütün vadiyi. Aşina çehre arandım, o meğer hiç yokmuş. Yalınız bir kuru çöl var ki ne sorsan hamuş. Aşina çehre de yok, hiçbirinin yadı da yok. Yakılan bunca hayatın hani ecsadı da yok. Yoklasan külleri altından eminim ancak kömür olmuş 2-3 parça kemiktir çıkacak. Baba, en sevgili annen, o senin öz vatanın olacak mıydı feda hırsına 3 kaltabanın? Dedemin sürdüğü, can ektiği toprak gitti. Öyle bir gitti ki hem bir daha gelmez ebedi. Ne olurdun bunu kalkıp da göreydin acaba? Meşhedin beynine haç saplanacak mıydı baba? Ne felaket, dönüversin de mesacit ahıra, hırvatın askeri tepsin çıkıp üstünde hora. Bari bir hatıra kalsaydı şu toprakta diri, yer yarılmış, yere geçmiş şu heda türbeleri. Nerede olsam çıkıyor karşıma bir kanlı ova, sen misin yoksa hayalin mi vefasız Kosova? Hani binlerce mefahirdi senin her adımın? Hani sinende yarıp geçtiği yol yıldırımın? Hani asker, hani kalbinde yatan şah-ı şehit? Ah o kurban-ı zafer nerede bugün, nerede o iğit? Söyle meşhed, öpeyim secde edip toprağını. Yok mudur sende muradın 2-3 damla kanı? Ah meşhed, o ne? Sahandaki meyhane midir? Kandilin görmüyorum nerede, şu peymane midir? Ya hariminde yatan şapkalı sarhoşlar kim? Yoksa yanlış mı? Hayır söyleme, bildim, bildim. Basacak mıydı fakat göğsüne sırpın çarığı? Serilip yerlere binlerce şehidin sarığı, silecek miydi en alçak neferin çizmesini? Dürtecek miydi geçen leş gibi her limesini? Ya şu 3 parçalı bayrak dikilirken tepene, neye indirmedi, kim çıktı bu halkın önüne? Hani milletlere meydan okuyan kavmi Necip, görmedim bir kişi, tek bir kişi meydanda, garip. Hani haysiyetinin gölgesi çiğnense eğer, olmadan 3 kişinin, 5 kişinin huunu heder, kahraman gayzı yatışmaz, kanı coşkun efrat. İşte haysiyeti kavmiye muhakkar, berbat. Hani namahreme ben söyleyemem kızlarımın, karımın ismini, hem öldürürüm sorma sakın diye tahrir-i nüfus istemeyen er kişiler. Hani göstermediler eski celadetten eser. Fuhşu ilaya koşan bir sürü namert öteden, ne selamlık ne harem dinlemeyip çiğnerken, hani ey kavmi esaretzede muhtariyet, korkarım şimdi nasibin mütemadi haybet. Hani ey unsuru bir rabıta istiklalin, ebediyen sanırım söndü bütün amalin. Hani başkımcıların kurduğu yüksek hülya, seni yıllarca avutmuş da o melun rüya. Uyumuştun, ya uyansaydın eder miydi tebaa, mülkü birdenbire afaka çöken kanlı sabah? Karadağ haydudu, Sırp eşeği, Bulgar yılanı,
Sonra Yunan iti çepçevre kuşatsın vatanı, tarumar eyleyiversin de bütün ordumuzu, bizi kovsun elimizden alarak yurdumuzu. Kimsesiz ailelerden kimi gitsin bıçağa, kimi bin türlü fecaatle çekilsin kucağa, birinin ırzı heder, digerinin hunu helal. İşte ey unsuru isyan, bu elim izmihlal, seni tahrik eden 3-5 alığın marifeti. Ya neden beklemiyordun bu rezil akıbeti? Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dursaydın ha milliyetine. Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatte yeri? Küfür olur başka değil kavmini sürmek ileri. Arap'ın Türk'e, Laz'ın Çerkes'e yahut Kürd'e, Acem'in Çinli'ye rüçhanı mı varmış? Nerede? Müslümanlıkta anasır mı olurmuş? Ne gezer? Fikri kavmiyeti tel'in ediyor peygamber. En büyük düşmanıdır ruhu nebi tefrikanın. Adı batsın onu İslam'a sokan kaltabanın. Şu senin akıbetin, bin bu kadar yıl evvel sana söylenmiş iken doğru mudur şimdi cedel? Artık ey milleti merhume, sabah oldu uyan. Sana az geldi ezanlar diye ötsün mü bu çan? Ne Araplık ne de Türklük kalacak, aç gözünü. Dinle peygamberi zişanın ilahi sözünü. Türk Arapsız yaşamaz. Kim ki yaşar der delidir. Arap'ın Türk ise hem sağ gözü hem sağ elidir. Veriniz baş başa, zira sonu hüsran-ı mübin. Ne hilafet kalıyor ortada billahi ne din. Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor. Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor. Arnavutlar size ibret olacakken hala ne bu şuride siyaset, ne bu fasit dava. Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz. Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz. Bunu benden duyunuz. Ben ki evet Arnavut'um. Başka bir şey diyemem. İşte perişan yurdum.

Şahı, sen eylesen ferman, canımı yoluna eylesem kurban. Gönlüm arzusu bu dildeki efgan, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim.

Yârimi sarmaz senden özgel, yaramaz sevdiğim, sarmaha sen gel. Dilde de, canda da yok başka emel. Dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim.

Çeşmemi firkatin eyledi giryan, bağrımı hasretin eyledi alkan, varımı şefkatin eyledi talan, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim.

görmeden hüsnüne eyledin mail. Aklımı fikrimi eyledin zail. Mihnetine razı, cevrine kail. Dağları aşasım geldi sevdiğim. Sana kavuşasım geldi sevdiğim.

unudup kavmi kardeşi, dideden akıdıp kan ile yaşı, yoluna sarf edip can ile bağışı, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim.

olsa aşık, belayı hicr ile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, geh cefa kuhi gubarından örünse kisveti, geh bela vadisini geçt eylese üryan olup, her nedenli cevrler görse vefalar eylese, her nedenli gülseler haline ol giryan olup. Gam beyabanına her gün eylese seyru sefer, her yice mihnet serayı firkate mihman olup, razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinde naveki dilduzlar pinhan olup, dilberinden rahmegar olmasa ol dil hasteye, kimseler derdine derman edemez imkan olup, birseler mülki cihanın tacı tahtü devletin, avni köyün terk etmez başına sultan olur.

aşk ile viran eden gönlünü mamur istemez, hatırın mahzuniden bir lahza mesrur istemez. Ah ki sar olup heva ile gubar olan gönül, ah ki rahü yardan birden özün dur istemez. Hoş gören akil fena tavrını şöhret gözlemez, künce uzlet isteyen kendiyi meşhur istemez. Lalinaba meyl kılmaz bağrını pürhun iden, damenin pür eşk iden lü'lü'yi menşur istemez. Aşk nakdi bir hazinedir, ana yoktur zeval. Malik olan avniya bir gence gencur istemez.

Ey ipek gülüşlerle bahtıma düşen hayal, sen de mi koyacaksın beni karanlığımda? Tutuştu yalnızlığım alev alev yanımda. Ya bir Süreyya gibi parlayıp içimde kal, ya da intiharıma mahkum olma kanımda.

Sükutu hayal midir yine sessiz ruhumu siyah bir kedi gibi bekleyen köşelerde? Devler de yakalanır biliyorum bu derde. Neden hala tütüyor ocağı gariplerin? İniyor cihan şümul aydınlıklara perde. Semender boşluğuna köz taşır atlıların. Rahminde kıyametin muamma ıssızlığı. Acılar mahkumudur çılgın karartıların. Nerede o cezbe ki anlasın martıların bir kalbin denizinde çektiği yalnızlığı?

çilekeş ve sitemkar anılarla beraber bir haber bekliyorum ötelerden, bir haber. Yanardağ tohumları yeşeriyor acımdan.

0: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
1: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğumda odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
0: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan. Ey ayağı 1000 yerinden bağlı, kendini özgür sanan köle. Kurban kesen, hacca giden, cuma kılan, ey yukarı kaldırıp yalvaran ellerini. Ey belki 1000 kez çiğnenmiş namusu, ey her yandan zincire vurulmuş olan. Bak yine güz gelmiş. İnsanlar ve yapraklar dökülmüş bulvarlara. Nice sağlam surlardan zaman iri taşlar koparmış, gedikler açmış ve serilmiş toprağa bir tarih galerisi. Ey adını bile unutmuş olan, ey haritada bile bulamayan Kudüs'ü, ey Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı, kurşuna, füzeye ve tanka karşı, sapanla ve taşla karşı koyan, ey son görevini yapan kahraman, ey alnında kandan kırmızı güller açan çocuk, ey dağları bile işgale uğramış, ey kuşları bile tükenen ülke. Şimdi yalnız kahraman çocuklara kalmış kalbimin ülkesi Kudüs'ün savunması. Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan, kalk, ayağa kalk. Ey

Sen gittin, hayatın öbür ucunda bıraktın beni. Issızlaştı şehir, yetim kaldı şarkılar. Sen gittin, ummanımı besleyen dereler gitti. Enlemler, boylanlar, ülkeler gitti. Şaşırdı yönleri, güney ve kuzey. Demirden kavilik, yelden hafiflik. Savaşlar, barışlar, gülüşler gitti. Sen gittin, aşımın hamuru gitti. Sen gittin, yapımın çamuru gitti. Sen gittin, Nisan'ın yağmuru gitti. Sen gittin, dünyanın uğuru gitti. Söylesene, ağzımın tadı mı kalır? Hangi beyaz keyif çatar çayımda? Sen gittin, aralandı sahte dünyam yokluğa. Bir yağ emmez çıkrık kolu hatıram. Sen içimde büyüdükçe ben küçülüyorum. Adını kazıyamadı zaman, nar tadında, kar suyundan. Sen gittin, servetim gitti. Sen gittin, izzetim gitti. Sen gittin, saadetim gitti. Yıkılmış bir hisar kaldı tevarüz. Bulutlara kan karıştı ardından. Sen gittin, sen gittin, örtüm gitti. Açıktayım üpüryan. Muhteşem rüzgarlar dağımı yoklar. Tüm yangınlar beni yakar ilk önce. Tipi bir yandan, boran bir yandan biler dişim. Bende kalan en son yanını ister. Sen gittin, elim gitti. Sen gittin, kolum gitti. Sen gittin, dilim gitti. Sen gittin, gülüm gitti. Baştan sona diken doldu gülistan. Yedi veren suya saldı ıtrını. Kırağa düştü bülbüllerin sesini. Akreplere kaldı bütün türküler. Sen gittin, kala kaldım tam takır. Zenginliğim eteğinle sürüldü. Bir yığın suç zillet bastı hanemi. Ateşten gömlek giydim. Şerbet içtim kızılcık. Tacirlere bayram oldu gidişim.